bazen öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünü karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında.

haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

Türküler bizi söyler. Aşk ile dile gelir. Türküler bizi söyler. Dertlere derman olur. Türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur. Gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur. Türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler

0: mektup geliyor. Ne haber senden? Söyle de.
1: Bu şarkı sizi geçmişe götürdü, biliyoruz. Şarkının seveni çok. Onu da biliyoruz. Gözlerin doğuyor gecelerime. Ünlü bestecimiz Yusuf Nalkese'nin çok sevilen, çok bilinen, duygu dolu eserlerinden biri.
0: Gözlerin doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime.
1: TRT, şimdi olduğu gibi geçmişte de bu değerli bestecinin eserlerine sıkça yer vermiş yayınlarında. Biz TRT arşivindeki o çok özel müzik programlarını evinize, bugüne getiriyoruz. Onlardan biri de ünlü bestecilerimizin konu ve konuk edildiği Bir Besteci adlı yapım. Gelin 1988 yılına dönelim ve programın bir bölümüne göz atalım.
2: Gecenin rengi sarar, körfezi sessiz sessiz. Ne günün rengi kalır, ne grup vaktinden iz. Kuşlardan daha erken dalar uykuya deniz. Başlar körfezde akşam, bu onun bestesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir.
3: Belgesel dizi programımızın bir adı da değerli bestecimiz Sayın Yusuf Nalkesen. Yusuf Nalkesen eserleriyle gönlümüzde bir isim ve Yusuf Nalkesen İzmir sevdalısı bir besteci. Şu anda bestecimizin evinden bir köşeden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda muhterem eşi hanımefendi de bizlerle birlikte. Sevgili Yusuf, merhaba.
4: Merhaba.
3: Musiki'nin çilesi içerisinde senin güzellikler ve mutluluklar yaşadığına da yakinen şahidim, tanığım ve her eserinde ayrı yorumunla bugün de hala gündemdesin. Bu bize büyük gurur veriyor tabii. Şimdi sohbeti çok sürdüreceğiz program boyunca ileride, ama şu anda aklıma gelen bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bu belgesel dizi bana göre bugünden öte ileriye yanlışsız ve sağlıklı kalacak bir güzel çalışma.
4: Evet.
3: Bu konuda senin fikirlerini alabilir miyim? Bu belgesel çalışma için neler düşünüyorsun kardeşciğim?
4: Sevgili Avni, bu belgeselin güzelliğini ifade etmek için yepyeni kelimeler bulmak ihtiyacını hissediyorum. Çünkü bugünün tekniği, bugünkü şu konuşma

0: babalarımızı, daha doğmamış olan bizi ve ürünlerimizi sevecek olanlara ne güzel bir hizmet. Bırak bugünkü yaşayanlara, doğmamış olanlara bile bir hizmet. Şöyle düşünüyorum, Büyük Itri zamanında, Dede Efendi zamanında, Hammamizade zamanında, hatta Selahattin Pınar Saadettin Kaynak tabii, zamanlarında tabii. Böyle imkanlar olsaydı, bugün onu sevenler kendi evlerinde onların seslerini, jestlerini, mimiklerini, hatta eserlerin yorumlarını bile onlardan dinleme imkanına sahip olacaklardı. Bu ne güzel bir mutluluktur.
1: Hani o bırakıp giderken seni.
2: Yapım ve yönetimine Erşan Başbuğ'un üstlendiği bir besteci, birbirinden değerli bestecilere yer verilen 18 bölümlük bir seri. Programın sunucusu da yine ünlü bir bestecimiz Avni Anıl. Programda bestecilerin hayat öyküleri, müziğe dair fikirleri ya da eserlerinin öykülerine dair sohbetler var. Bu sohbetlere bol bol müzik de eşlik ediyor elbette. En sevilen yorumcular bestecilerimizin eserlerini seslendiriyor.

0: Mustafa Sayyaşar'ın seslendirdiği Veda Bu Sesi, Yusuf Nalkesen'in en sevilen şarkılarından biri. 2003 yılında kaybettiğimiz Yusuf Nalkesen'in müzik seyrinde 600'e yakın beste, 1000 kadar güfte var. Eserlerinin çoğunun güftesini kendi yazsa da bu şarkıyı Orhan Seyfi Orhan'ın şiirinden bestelemiş.
1: Efendim biz sizi güzel şarkılarınızla bestekar Yusuf Nalkesen olarak tanıyoruz. Siz izleyicilerimize tanıtır mısınız kendinizi?
2: Efendim kendimi tanıtıyor diyeceğim. Ben 1923'ünde doğdum. Şurada okudum. Yaşım şudur demekten ziyade ben birkaç cümleyle kendi özelliklerimi, daha doğrusu kusurlarımı söylemek isterim. Güneş benim üzerime hiç doğmadı şimdiye kadar. Bu demektir ki sabahları çok erken kalkarız evce. En çok üzen şey beni dedikodu. Yalan söylemek, laf taşımak. Ben bütün sevdiklerime hep iyilikler, müjdeler götürmekle mutlu olurum. Mesela para havalesi mi gelmiş birisine? Para havalen geldi. Efendim şuraya tayin oldun. Baban geldi, kardeşin geldi. Hep böyle herkese, bütün insanlara ben sevineceği şeyleri söylemekle mutlu olurum. İçime kapanık, zaman olur evden bir ay dışarı çıkmam. Bunun tabii sebepleri var. Şöyle bir şey aklıma geldi. Çektim el eteğim tüm nimetlerden. Kaçmaya çalıştım musibetlerden. En büyük silleyi, darbeyi yedim yüzüme dost gibi görünenlerden. Dünya bu insanı güler ağlatır, bir düşmez bir kalkmaz yüce Allah'tır deyip kendi çerçevemden dışarıya çıkmamaya çalıştım. Ve bugün 65 yaşındayım. Bana diyorlar ki Yusuf Bey gençsin. Gece hayatım hiç olmadı. Alkol hiç kullanmadım dediğim gibi. Ve bu yaşantımdan son derece mutluyum. Ve ben beni sevenlere ürün vermekle meşgulüm. İnşallah bu ürünleri beni sevenlere ulaşır. Bütün temennim bu.
1: Sayın Nalkesen, eserlerinizin karakteristiğinden söz eder misiniz efendim?
2: Memnuniyetle. Ben eserlerimi toplumun sevmesi için çok titizlikle üzerine durarak yapmaya çalışırım. Biliyorsunuz Türk musikisinde sözde eserler beste ve güfte olarak ikiye ayrılır. Yani bir bütünün güfteler, sözler bir bütünün yarısı, beste diğer yarısıdır. Ve bir de şunu düşünüyorum. Sözler bugüne değil, 100 sene sonra, 500 sene sonraya da kalacak şekilde ömürlü olmalı. Bu ne demektir? Yabancı kökenli kelimeleri hiç kullanmadım. Hep Türkçe kelimeler. Benim sözlerimde, güftelerimde 3 yaşındaki çocukların dil kelimeleriyle

Veda bu sesi, saymadım kaç yıl oldu, avuçlarımda hala sıcaklığın var, kapın her çalındıkça gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkesen'in eserleri saymakla biter mi? O şarkılardan biri de Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinlediğimiz O Ağacın Altını Şimdi Anıyor Musun?

0: için.
1: Bir besteci çok sevilen, dillerden düşmeyen eserlerin bestecileriyle tanıştırmış izleyicilerini. Program ekibi bestecilerin evlerine, hayatlarına konuk olmuş. Bu konukluğa izleyiciler de eşlik etmiş. Müzikseverler bu program sayesinde belki de hiç görmedikleri, sesini bile duymadıkları o bestecilerle tanışmış.
2: Yusuf'cum sana hayırlı, uzun, mutlu yıllar diliyoruz. Ve daha nice eserlerini bütün ülke insanımızın bugün olduğu gibi gelecekte de kalıcı olmasını diliyoruz. Ve sana çok çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben de aynı temennileri...
2: Hanımefendi, size de çok teşekkür ediyoruz.
3: Sağ ben de aynı temennileri...
2: Sağ olun.
1: Bir besteci, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken müzikli bir miras adeta. TRT arşivinde böyle özenle hazırlanan yapımlar olmasa, adını sık sık duyduğumuz Yusuf Nalkesen'in evine, yaşamına konuk olamayacak. Yalnızca Yusuf Nalkesen mi? Bu seride birbirinden kıymetli nice bestecimiz var. Onlardan biri de Selahattin İçli.

0: Bestecimiz Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Selahattin İşli 6 Ekim 1923'te İstanbul'da Beşiktaş'ta dünyaya geliyor. İlk musiki heves ve aşkını amatör bir hanende olan babası İbrahim İşli'den alıyor. İbrahim İşli hem anne hem baba tarafından kardeş çocuğu besteci Şerif İşli ile ve Beşiktaş'ta Neyzen İhsan Bey'in hocalığı yönetiminde musiki cemiyeti üyelerinden. Cemiyette o yıllar Hakkı Derman var, Şerif İşli var ve Hakkı Süha Gezgin var. Bestecimiz Selahattin İşli de çocuk yaşlarında böylesi değerli bir toplulukta, böylesi değerli musikicilerin arasında. İlk gençlik yıllarına başlarken kulağı ve gönlü şarkılarla dolu. Evet, Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Süremiz içinde daha yakından tanımaya çalışacağız İşli'yi. Sorular soracağız, sohbet diyeceğiz ve eserlerinden, o kendine özgü ezgilerinden örnekler sunmaya çalışacağız. Sayın seyirciler, Selahattin İşli'nin sonbaharında, sonbahar duyguları içinde bestelediği şarkısı ve Ahmet Özhan.
1: Şarkı anonslarında ne çok duyduk Selahattin İşli'nin adını. Genç izleyicilerimiz bu değerli besteciyi ilk kez görecek, onun sohbetine ilk kez tanık olacak belki de. İyi ki bu görüntüler arşivde var ve iyi ki ölümsüz eserlerin bestecileri hem eserleriyle hem de bu görüntüleriyle hala bizimle. Sözlerini Cansın Erol'un yazdığı Sonbahar vurgunu da unutmayın.

0: bu sonbahar vurgunu.
1: Sayın İşli, şu anda aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum sana. Ülke musikilerinin sistemleri vardır. Kendilerine özgü sistemleri vardır. Bütün ülke musikicileri elbette yeni arayışlarını sürdüreceklerdir ve sürdürmektedirler de. Ancak bunlar bu musiki sistemleri içinde mi sürprizlerle yeni arayışlara açılınmalı? Yoksa yani sistemi alt üst ederek mi? Ben bunu anlamıyorum. Bize biraz bunu Selahattin İşli olarak anlatır mısın lütfen?
2: Efendim, kanaatime göre dünyada bugün gelişmiş sanat musikisi sistemleriyle durağa ulaşmış iki musiki var. Batı musikisi dediğimiz Orta Avrupa'da olgunluğunu bulan büyük sanat ve bir de Doğu'da bizim geliştirdiğimiz Türk musikisi sistemi. Tabii ki bunlar sistem yapısıyla ve üsluplarıyla birlikte bir değer kazanırlar. Onun içindir ki bizler bu sistem içinde ve bu üslup içinde gelişmeyi sürdürmeliyiz ve kendi asli istikametinde yükseltmeyi ve çağdaki yerini almasını temin etmeliyiz. Aksi halde taklitler ortaya çıkar ki bunlar hoş şeyler değil.
1: Selahattin İşli 1943'ten itibaren uzun yıllar üniversite korosunda çalışmalar yapıyor. Bu arada Ekrem Karadeniz'in özel derslerine de katılıyor. 10 yıl yararlanıyor Ekrem Karadeniz'den. Selahattin Pınar'a hayran Selahattin İşli ve yıllar yılı birlikte oluyorlar. Pınar da seviyor ve beğeniyor adaşını. Yaptığı eserler için fikrini söylüyor, güçlendiriyor bestecimizi. Hele Şerif İşli Ankara'dan İstanbul'a geldiğinde bir arzusu daha gerçekleşiyor İşli'nin. Bu büyük usta ile de beraber olmak ve çalışmak mutluluğuna erişiyor. Evet, Selahattin İşli'den bir başka güzel eser İnci Çayırlı'yı dinliyoruz. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yokum.

Bir besteci, müzikseverleri bestecilerin duygu dünyalarıyla buluşturan 18 bölümlük bir seri. Bestecilerin eserleri birbirinden değerli yorumcuların icrasıyla ekrana geliyor. 2006'da yitirdiğimiz Selahattin İçli'nin o dokunaklı bestelerinden biri de Bir Sabah Bakacaksın Ki Bir Tanem Ben Yokum. Eseri 2021 yılının yazında vefat eden kıymetli sanatçımız İnci Çayırlı seslendiriyor. Bir besteci, tekrarı mümkün olmayan bu görüntülerle

0: Evet sayın seyirciler, bestecimiz Selahattin İçli programında bir başka, bir değişik fotoğraf içindeyiz. Selahattin İçli, muhterem eşi Sayın Pınar İçli ve son yıllarda, özellikle son yıllarda bestecimizin birbirinden güzel eserlerine mısralarını veren Sayın Cansın Erol ve o güzel yorumunu her zaman severek dinlediğimiz sevgili oğlumuz Ahmet Özhan. Önce hüzün diyoruz ve bu mısraları şairinden, Cansın Erol'dan dinliyoruz.
1: Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum suskun, yorgun, öylece durur. Islak kumlara yazılmış hikayeler ummana karışır, silinir yavaş yavaş. Her dalga ömrümden bir şeyler koparır. Ağır ağır sönen gönlüm sakin koyları özler. Son kum tanesi olana kadar. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Son kum tanesini alana kadar.

Selahattin İçli'nin bu eseri ne zaman işitilse sanki zaman durur, mekan bir deniz kıyısıdır artık. Hüzün dalga olur, hüzün çoğalır nota nota. Zaten Selahattin İçli eserleri duyguları büyüttüğü, duygulara dil olduğu için böyle özeldir ya.

0: Selahattin İçli 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş. Müzik ise çocukluğundan beri yüreğinde büyüttüğü bir sevda. Babası İbrahim İçli de, yakın akrabası Şerif İçli de müziğe tutkun. Çocukluğundan itibaren kulağının Türk müziği klasikleriyle dolması da bundan. Müzikle iç içe olmasa ilk bestesini daha 17 yaşındayken yapabilir miydi? Selahattin İçli yalnızca besteleriyle var olmamış müzik dünyasında. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş. Başkan yardımcısı ve kompozisyon bölüm başkanı olarak görev almış. Bir öğretmen, yol gösterici ve yönetici olarak da Türk müziğinde izler bırakmış.
1: Evet Sayın İçli, sırası geldi. Konservatuvarımızı yani okulumuzu, hem idari işlerin başında bir arkadaşımız hem de bir öğretim görevlisi arkadaşımız besteci Selahattin İçli'den bunu öğrenmek istiyoruz. Konservatuvarımız, daha doğrusu konservatuvarlarımız diyebiliriz artık,
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii.
1: İzmir ve Gaziantep'te ilave edildiğine göre nasıl talebelerin durumu, öğretim, öğrenim nasıl gidiyor? Bize biraz bunu anlatır mısın?
2: Efendim şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Türk musikisinde bir okul, eğitim, öğretim ihtiyacı asırlar içinden geliyor. Ancak uzun süre buna kavuşamamıştık biliyorsunuz. 1976'da konservatuvarımız ancak kurulabildi. Efendim ayrıca 1982'den itibaren konservatuvarların üniversitelere bağlanması da çok mesut bir hadisedir.
1: Evet.
2: Artık Türk müziği ve diğer müzikler üniversitenin hür ve muhtar ilmi ortamına teslim edilmiştir. Bundan sonra yapılacak araştırmalar, çalışmalar tabii ki çok güzel neticeler verecektir. Öğretim, eğitim, yetenekle de birleştiği takdirde sonuçlar çok güzel olacaktır. Çünkü program açısından da bir şey söylemek istiyorum. Bizim konservatuvarımızda çocuklarımız milli musikilerini çok iyi öğrenirler. Batı müziğini öğrenirler, bilirler. Ayrıca dünyanın diğer müziklerinden de haberdar olurlar.
1: Bir besteci daha tanıtmaya çalıştık sayın seyirciler. Elbette bu süreye sığdıramayız Selahattin İçli'yi. Türk musikisinde kendine özgü imza sahibi klasik bestecilerimiz var. Neoklasik çizgide büyük uğraş veren Selahattin İçli de dileriz yıllar sonra daha detaylı anlatılır ve güzel eserleri ileriki kuşaklara aynı güzellikle ulaşır. Teşekkür ediyoruz bestecimize, sevgi, saygı sunuyoruz ve hayırlı uzun ömrü içinde daha nice güzellikler diliyoruz.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin annem bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şey bu yüzden.

0: Ben Aytekin Yılgın, 12 yaşındayım. 5,5 senedir piyano çalıyorum.
1: Süper. Bu arada metronomu da açıyorum. Metronomla çalış.
0: İlk ne çalışabilirim diye babama sordum. Babam da başıma geçti ve saatlerce sadece do re mi fa sol fa mi re çalışmıştım. Müzik yaparken deniz kıyısındaymış gibi hissediyorum. Bir de aşk çok hissediyorum müzik varken. Müzikte aşk bence olmalı. Benim babam çok iyi bir piyanist olursan, bana çok güzel bir teşekkür etmiş olursun diyor sürekli.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

güneş gibi doğdu stüdyomuza. Adeta gözlerim kavuşuyor şu anda. Su Soleil. Her zaman olduğu gibi aşk hep bir numara zaten. İşini aşkla yapıyorsun, şarkını aşkla söylüyorsun. Biz de seni aşkla dinliyoruz. Ne zaman

0: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.
1: Bu bölümde yolum zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Bingöl.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.
1: Sen de tek sevgi

0: Ben Aytekin Yılgın, 12 yaşındayım. 5,5 senedir piyano çalıyorum.
1: Süper. Bu arada metronomu da açıyorum. Metronomla çalış.
0: İlk ne çalışabilirim diye babama sordum. Babam da başıma geçti ve saatlerce sadece doğru fa sol fa mi'ye çalışmıştım. Müzik yaparken deniz kıyısındaymış gibi hissediyorum. Bir de aşk çok hissediyorum müzik varken. Müzikte aşk bence olmalı. Benim babam çok iyi bir piyanist olursan, bana çok güzel bir teşekkür etmiş olursun diyor sürekli.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: güneş gibi doğdu stüdyomuza. Adeta gözlerim kavuşuyor şu anda. Su Soleil.
1: Her zaman olduğu gibi aşk hep bir numara zaten.
0: İşini aşkla yapıyorsun, şarkını aşkla söylüyorsun. Biz de seni aşkla dinliyoruz.

0: Melike ile Müziğin Ritmi. Bugün TRT Müzik'te.
1: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Aytekin Yılgın, 12 yaşındayım. 5,5 senedir piyano çalıyorum.
1: Süper. Bu arada metronomu da açıyorum. Metronomla çalış.
0: İlk ne çalışabilirim diye babama sordum. Babam da başıma geçti ve saatlerce sadece do re mi fa sol fa mi re çalışmıştım. Müzik yaparken deniz kıyısındaymış gibi hissediyorum. Bir de aşk çok hissediyorum müzik varken. Müzikte aşk bence olmalı. Benim babam çok iyi bir piyanist olursan, bana çok güzel bir teşekkür etmiş olursun diyor sürekli.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: güneş gibi doğdu stüdyomuza. Adeta gözlerim kavuşuyor şu anda. Su Soleil.
1: Her zaman olduğu gibi aşk hep bir numara zaten.
0: İşini aşkla yapıyorsun, şarkını aşkla söylüyorsun. Biz de seni aşkla dinliyoruz. Ne zaman

0: Melike ile Müziğin Ritmi. Bugün TRT Müzik'te.
1: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.
1: Sen de tek sevgi

Kaçama hiç. Kaç asır sürer ya da kaç gün kaç gece. An gelir hüsran siner durur her yere. Aşk çözümü zor ve de uzun bilmece. Çok

Yere olmazsın bana kıl.

hasret dizlerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım.

güneş gibi doğdu stüdyomuza. Adeta gözlerim kavuşuyor şu anda. Su Soleil. Her zaman olduğu gibi aşk hep bir numara zaten. İşini aşkla yapıyorsun, şarkını aşkla söylüyorsun. Biz de seni aşkla dinliyoruz. Ne zaman

0: Ben Salih Korkut Peker. Yaklaşık 30 yıllık bir müzik yolcusuyum. Ve bu yolculukta yol arkadaşlarım da telli çalgılar.
1: Aslında müziğe 93 yılında klarnetle başladım. Fakat kısa süre sonra telli çalgılara olan ilgim arttı. Bir cetvele gerilmiş lastikle başlayan yolculuğum elektrik gitar, cümbüş ve perdesiz gitarla devam etti. 98 senesinde de profesyonel müzik hayatına adım attım. Erkan Oğur, Emin İgüz ve Murat Opus gibi kıymetli ustalarla makam ve armoni çalıştım.
0: Bu yaklaşık 30 yıl içerisinde dünyanın birçok farklı yerinden müzik türüyle ilgilendim, araştırdım, çaldım. Bunların içinde rock, grunge, heavy metal, funk, rebetiko, bir sürü farklı tür oldu. Fakat hepsinin sonu geldi, Anadolu'ya çıktı.

Anadolu'nun birçok farklı yöresinde şu anda hala bu saf ve içten enerjiyle müziğini yapan, sazını ustası olan bir sürü kıymetli insanla bir araya gelmek, onlarla kendi müziğimi, kendi müziğe bakış açımı aynı masada muhabbete oturtmak istiyorum. Anadolu muazzam bir müzik hazinesine sahip. Müziği icra ettiğimiz enstrümanların hafızası ve hikayeleri paha biçilmez. Bu hikayeleri dinlemek ve aktaranlardan biri olmak en büyük tutkularımdan biri.

0: Bu bir üç telli. Şu anda üzerinde iki tel var ama zaten bütün bu macera iki telle başladı.
1: Ve bu macerayı devam ettiren bir üç telli üstadı var. Osman Kırca. Yıllardır bıkmadan, yorulmadan sazıyla bize yaşadığı yerlerin hikayesini aktarıyor.
0: Nakış işliyor şu anda resmen ya. Bu süslemeler mesela o nakışın tamamlayıcısı. O süslemeler olmazsa tavır da olmuyor. Şu anda 9 zamanlı, 9-8'lik bir teke zorlatması çalıyor. Deve çanı gibi çıkıyor ya aletin sesi. Onlar öyle derler. Pençe vurarak çaldığı zaman sazını hem bir melodik alet olarak hem de böyle bir nevi ufak bir davulmuş gibi, bir tefmiş gibi kullanıyor. Bu sazın Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişi sırasında iki teli vardı. Sonra teller arttı, perdeler arttı, boyu uzadı. Sonra dünyaya açıldı, dünyaya yayıldı ve kocaman dev bir dut ağacı oldu. Ama ağaç ne kadar büyürse büyüsün işin aslı kökte. Bugün de bu kökte duran çok önemli bir müzisyen Osman Kırca'yı ziyaret edeceğiz.
1: Müzik benim için bir yolculuk, bir arayış. Kendimi bildim bileli böyle. Dünyanın başka bir ucunda müzik yapan biri bugün bu yaylalara gelse Osman amca ile konuşacak ortak bir dili var. Müziğin böyle bir gücü var. Her zaman aynı dili konuşmanız, aynı şeyi düşünmenize gerek yok. Notalar bir şekilde kavuşuyor ve ortaya harika bir uyum çıkıyor. İşte ben de bu hesapsız ve plansız uyumun peşindeyim.
0: Şu an şu karşıda gördüğümüz adada üç telli baglamadaki ile baglamadaki küçük bağlama, bağlamacık demek. Rebetikolar, zeybekikolar çalınıyor. Biz biraz daha yukarı tarafa gideceğiz. Orada da üç telli curayla yörük havaları ve zeybekler çalınıyor. Arada bir sınır varmış gibi ama aslında yok. Osman Kırca yörük kültürünün ve teke yöresinde çalınan üç tellinin en önemli icracılarından bir tanesi. Çünkü yöresinde yaşamaya devam eden, yaşayan son icracılardan.
1: Müzik aslında tüm dünyanın ortak dili. Benim de kendimi en rahat ifade etme şeklim. Her zaman her yerde çalmak için bir nedenim var.
0: Antalya'nın yaylalarına çıkmışken bir Antalya zeybeği çalalım. Biraz ağaçların gölgesine cümbüş sesi karıştıralım.

0: Teke yöresi müziği ilhamını bu bölgedeki yüzlerce yıllık göçebelik kültüründen alıyor. Yörüklerin göç öncesinde, göç sırasında ve göç sonrasında yaşadıkları her şey onların seslerinde ve sazlarında hikaye olarak anlatılmış.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam abicim.
1: Nasılsın Osman amcam, iyisin?
2: Allah'a şükür. Sen nasılsın?
1: Eyvallah, bizler de iyiyiz, sağ olasın.
2: Gerçekten bayağı olduydun görüşmeyeli ya. Müzik elinde görüştüydük herhalde.
1: Nereden baksan bir 3 yıl olmuştur.
2: Evet, 3 yıl oldu. Bir gün olur da

0: Osman Kırca doğduğundan beri Çavdır'ın bu harika doğasından ayrılmamış, toprağını terk etmemiş bir üstad. Bu bölgenin yaşayan müzik hafızalarından biri. Her daim çalacak bir türküsü, anlatacak bir hikayesi var. Müziklerimizi harmanlamaya başlamadan önce biraz sohbet edelim dedik.
1: Atalarımızda bizim bu çalgı meşhur, gelenekte. Evimizdeki ihtiyarlara veya amcam oğlanlara, amcalarım akşam sohbet ettiğinde, bir akşamlar olduğunda bir araya gelirler, çalarlar. Onları tanıya tanıya, onlar nasıl çalıyor diye diye meraklıyım. Gencin 14-15 yaşlarında o zaman. Ele katabilirsem o zaman yok işte. Hepsi saz çalardın, bağlama çalardın. Üç telliyle tuttururlardın, bağlamalarla tuttururlardın. Bunu ben öğrenmeye çalıştım dalardın arkasında. İşte benim bir amcaoğlu vardı, Halil Koca Bey. Onun sayesini öğrendim. Babam elletmezdi sazını mazını, tel yok. O zaman tel yok, teli kıracak diye diyor bana. O zamanlar üç telli meşhur göç yollarında. Bu göçlerde üç telli bağlama o zaman çalınarak, konaklayarak Karayol dağlarına çıkılıyor. Kadınlarda da o zaman Gırtlak Boğazı yarışı var. Üçüne şahit olduğum için kadınların. Hı hı. Onların üçünün de parçaları bende var. Arada bölüm, karşıdan karşıya. Hani bazı yağdı yağmur, doğdu güneş, vuruldu şal kuşak. Davar peli de sardı, çoban keyfe geldi. Niye geldi çoban keyfe? Davar peli de sardı gayrı, güneş de doğdu ya aşağı. Hı. Efendime sordum, o zaman çoban Gırtlak Boğazı'na başlıyor karşı karşıya.

0: Bu da çaldığında dedi ki bizim yanı başımızdaki, ben dinliyorum onu. Ya bununla dedi, köpeğin kızı bizi bastırıverdi. Konuşma o zaman öyle.
1: Osman amca doğduğundan beri burada. Yani kök saldığı yerden hiçbir yere ayrı gitmemiş. Ve bu yüzden buraların kültürünü yaşaya yaşaya çalabilen bir insan.
0: Çoban bütün dağda. Bir meslek yok, sera yok, şey yok. Dağdaş mal. Çobanın başka yapacağı bir şey yok. Kütlak bozlarını bize çalıyorlar. O kadınlardan kim kaldı şimdi? Tabii 500-600 malın arkasındayım. Bir amcaoğlu var bizim. Sen şu çevici al, babamın haberi yok. Birine sat, bana bir bağlama bul. Birden yaptırıyor bir tasarlama, bir bağlama. Bana bulup geliyor. Öyle der ki işte tel girer ki, eğri girer ki, öyle der ki, böyle der ki. Usta çırağı kur derler ya, enişte benim ya da enişteydik, olduk geçtik. Böyleydik yani. Müziğe çok meraklıydım.

0: Osman amca, nota bilgin var mı?
1: Bizim öğrendiğimiz günlerde o işler nota yoktu da. Tabii eski adamların çalışına göre nota olmadığı için notayı biz kendimize göre, akorda göre söktük gittik. Ben notanın ne olduğunu gene bilmem.
0: Osman amcanın nota bilmiyor olmasının bu tabiatı yaşarken bunu sazına aktarmak açısından hiçbir sakıncası yok. Sazlarını akord ediyorlar. Akord ederken onlar için do, re, mi falan önemli değil. Sadece tellerin arasındaki ses aralıklarını büyüklerinden dinleyerek, yaşayarak hafızalarına alıyorlar. O ses aralıklarını duymaya başlıyorlar. O aralığın adını bilmiyor mesela. İşte sol, re demiyor. Ama o aralığı duyduğu zaman biliyor. Bu diyor mesela işte kara düzenin akordudur diyor. Bu diyor bağlama düzeninin akordudur. Bu çift tellinin akordudur diyor. Ve tamamen kalbi bir şekilde akordunu yapıyor ve akıyor.
1: İşte bu da şu anda belki de 58 yaşlarına vardı bu.
0: Ramazan Güngör'ün
1: yapısı. Bunun işte şu kozu olmayacak, şu parmağıyla tuttuğun bir terazi gibi durar. Toparın ciroları böyledir.
0: Maşallah.
1: Evet, Güngör'ün. Teknoloji gelişti, bizi Güney Kore'ye kadar konser vermeye
0: gittik. Kore'lere konser vermeye gittiniz ya. Osman
1: evet, çok
0: amca,
1: güzeldi.
0: O macerayı bir anlatır mısın bize?
1: Ya orasını bir göreceksin. Bir vardık Güney Kore'ye, bizim dükkanların önüne afişler asılmış efendim sanki. Canım şimdi orada da 7 yerde her devletten sanatçı varmış, konser veriliyor. Sordum bir Mine diye bir kızcağız var. Benim zaten tercüman o. Osman amca dedi, sizinki kapalı yerde olacak. Neden kızım? Bu bağlama dedi 600 senede ilk dava geldiği için Güney Kore'ye sizinki de biletli olacak dedi. Bir girdik tünelin içine, belki 2000 kişi var. Çaldık sırayla konseri verdik. Sevenlerimiz çok arkadaş, ne bileyim. Teknoloji geliştikçe şu üç dilli bağlama dünyada da her yeri tanıştırdı. Tabii bunlarda çalan kalmadı.

0: Osman amcanın yaptığı müzik doğanın bir yansıması. Doğayı taklit etmek üzerine kurulmuş bir müzik. Yaşayışlarını taklit etmek üzerine kurulmuş bir müzik.
1: Kırkdeveli göç dediğinde kıpkırmızı şöyle tanıdığında, hatapçanları öttüğünde pervin her gencin elinde birer üç telli bağlama, anladın mı? Herif şu şekil ensesinde çalıyor burada. Çalarak.

sazınla ne kadar çok mesai harcarsan ellerin de o tellere, o perdelere o kadar reaksiyon veriyor. Yani işte klasik gitar çalarken ya da flamenko çalarken tırnak uzatman gerekebilir. Gitar tellerinin tansiyonuna daha rahat cevap verebilmek için. Fakat bu incecik tellerle flamenko çalar gibi bu süpürmeleri yaparken elinle ne bir tırnağa ihtiyacın var ne bir şeye. Sadece parmaklarının sazla mesai harcamasına ihtiyacın var. O mesai de sana birazcık nasır olarak geri dönüyor. O nasır da çok lezzetli türküler olarak insanların kulağına geri dönüyor. Şimdi Osman amcayla birlikte çalacağız. Ben de kendi müziğimi biraz onun müziğinin içine elimden geldiğince dahil etmeye çalışacağım.

Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Ben Aytekin Yılgın, 12 yaşındayım. 5,5 senedir piyano çalıyorum. 9 Eylül Üniversitesi 6. sınıf öğrencisiyim. İzmirliyim, İzmir'de doğdum. Babam müzisyen, annem ev hanımı. Ablam var, 19 yaşında.
1: İşte sınav parçalarını çalman gerekiyordu.
0: Şeyi çaldım.
1: Sınav parçalarını çaldın mı?
0: Sınav parçalarının hepsini çalmadım, sadece şeyi çaldım. Chopin'i çaldım, diğerlerini beğenmişti.
1: Sordun mu o trili?
0: O seni sorduğun trili sordum ona.
1: Tamam.
0: Nasıl söyleyeyim, açıktan alarak gibi düşünelim öyle. La.
1: Geç gelerek mi?
0: Aynen, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si gibi.
1: Evet, süper.
2: Matematik sınavı?
0: Matematik sınavı, o da bayağı iyi geçti.
2: Sonucu?
0: Belli olmadı da. Pazartesi olacak.
2: Hepsi.
3: Dünkü projeni verdin mi hocam?
0: Bugün dersim yoktu hocayla ama ezberlememiz gerekiyor dedi. Ama ezberle çalışırsam bile onu gösterdim, hoca puanımı yükselteceğini.
3: İyi olacak, hepsi iyi olacak. Türkçe
0: sınavı. 4,5 yaşında babam müzik ile tanıştırdı beni. Not okumaya başladım yani. 5 yaşında evimize piyano geldi. O şekilde müzikle tanıştım. Müzik yaparken aklıma gelen şeyler mesela deniz kıyısındaymış gibi hissediyorum. Böyle deniz kıyısında böyle bir dalgalar bir sağa bir sola gidiyor böyle. O dalgaların sesi çok hoşuma gidiyor. Veya bir kuş sanki sabah kalkmışsın böyle uyanmışsın da böyle bir kuşlar böyle neşeli neşeli ötüyormuş gibi. Bir de aşk çok hissediyorum müzik varken. Müzikte aşk bence olmalı. Babamı çok seviyorum bir kere. Mesela benim babam sürekli kendisi klasik yapmak istemiş. Yani hep bana, o kendisine yapmak istiyorsa hepsini bana yüklemiş. Yani yapamadıkları, elinde olmayan her şeyi bana yüklemeye çalışmış.
1: Başta dinleyeyim ben seni.

0: Dur bir dakika. Şu kulede piyano biraz başla. Bir öncesinden biraz piyano. Gel bak forte burada var. Solde. Süper. Bu arada metronomu da açıyorum.
1: Tamam,
0: Metronomla çalış.
1: tamam,
0: Tamam, veriyorum.
1: tamam.
0: Süper. Evet.
1: Bir, iki.

piyano gelmişti. Sabah 8 falandı. İlk ne çalışabilirim diye babama sordum. Babam da bir şey göstermişti bana o zaman. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Yani ama bunu yavaş bir şekilde, çok yavaş bir şekilde parmaklarını kaldırarak çalışman gerektiğini söyledi. Ben de piyanonun başında en azından notaların nerede olduğunu biliyordum. Sonra o şekil başladım.

0: Doktor öğretim üyesi Demet Eytemiz. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi'nde hoca. Benim de hocam. Onunla çalışmaktan çok memnunum.
1: Nasılsın? Hoş geldin. Bugün ne getirdin derse?
0: Hocam bugün Chopin getirdim hocam.
1: Chopin ne getirdin?
0: 64 No. 2'yi getirdim hocam.
1: Yani bir vals çalışacağız. Şimdi önce sen bir başla, sonra ben sana bir iki bir şey söyleyeceğim trille alakalı. Sonra başlarken de piyano başla. Sonra crescendo. Piyano yapman gerekiyor. Çünkü bunda büyük dalgalanmalar, büyük hareketler var.
0: Anladım.
1: Mümkün
0: hocam.
1: Olduğu kadar gömülmesin siye.
0: Anladım hocam.
1: Hadi bebeğim bir daha yapalım. Si, duyalım. Şimdi piyano. Si, fa, sol, do. Eline sağlık.
0: Sağ olun hocam. Demet hocam bana hayatta disiplinli olmayı, hayatta duygusal olmayı, gerektiği yerde kendimizi savunmayı hepsini öğretiyor. Demet hoca olmasa belki o yarışmalarda birincilik, bir tane yarışmada ikincilik alamazdım muhtemelen. Hocamı çok seviyorum.

Yaptığım ilk bestem Savaşın Hüzün Çığlıkları adlı bestem şu şekil oldu. Sabah kalktım, Chopin Enesi'ndelerim bir beste yaptım. İsrail ile Filistin'in savaşı çok vardı o ara. Çocukların yaralanmaları falan çok etkiliyordu. O yüzden benim de bir çocuk kurarak Savaşın Hüzün Çığlıkları ismini verdim.

Okulda arkadaşlarımla beraber özellikle caz müziği yapmayı çok seviyoruz. Ama birazcık klasiğe daha yatkın olduğumuz için klasikte çalışıyoruz aynı zamanda. Böyle klasiği yaparken caz çok hoşuma gidiyor yani. İlk olarak 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı güzel bir derecelikle bitirmek istiyorum. Yani öğretmen olarak bitirmek istiyorum, piyano öğretmeni olarak. Fazıl Say gibi olmak istiyorum aynı zamanda. Yani öğretmenliğim devam ederken, çocuklara yararım devam ederken aynı zamanda da konser piyanisti olmak istiyorum. Piyanist olmak aynı zamanda insana hayatı da öğretiyor. Ben herkesin piyanist olmasını isterdim.

güneş gibi doğdu stüdyomuza. Adeta gözlerim kavuşuyor şu anda. Su Soleil. Her zaman olduğu gibi aşk hep bir numara zaten. İşini aşkla yapıyorsun, şarkını aşkla söylüyorsun. Biz de seni aşkla dinliyoruz. Ne zaman

0: Türkülerin, ezgilerin peşine düştük, yine çıktık Anadolu yollarına. Bize miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedim. Kültürümüzün parmak izlerini bu kez Anadolu'nun en doğusunda aradım. Adını ülkemizin efsanevi dağından alan sınır şehrimiz Ağrı'ya geldi. Ağrı, Kafkaslar ve İran'ın Anadolu'ya geçiş güzergahı üzerinde bulunduğu için müzik ve kültür açısından farklı özelliklere sahip. Günümüzde devam eden dengbejlik, deme çevirme ve aşıklık gelenekleri bu zenginliğin en önemli örnekleri arasında sayılabilir. Yöreye ezgiler açısından halay ve oyun havalarının hakim olduğu görülüyor. Ağrı'da tercih edilen çalgılar arasında davul zurna ve bağlama ilk sıralarda yer alırken def ve zilli def de kullanılıyor.
1: Özellikle Ağrı'da olmaktan, bir Ağrılı olarak Ağrı'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok geç kalmış bir eylem. Aslında uzun bir zamandır bu resmi derleme projeleri yapılmamıştı. Şahsi yapılanlar vardı. Bu projeyle en azından elde kalan kültür ürünleri tespit edilecek. Bunlar yok olmaktan kurtulacak.
2: TRT bizim Türk halk müziği repertuarı adına çok önemli bir kaynaktır. Hem akademik anlamda hem de icra anlamında temelde baz aldığımız bir repertuar kaynağı olduğu için amacımız bu repertuara hem yeni yeni üretilen türküleri kazandırmak, hem her yöreye ait türkü sayısını artırmak, hem de

0: son dönemde üretilmiş türküleri kaynaklarına ulaşıp o kaynak kişilerden derleyip o kaynak kişilerin de tarihe tanıklık yapmasını sağlamayı amaçlıyoruz.
1: Bir emek vereceksiniz. Yeri geldiğinde kaynak kişi eğer farklı bir yerdeyse ona ulaşabilmek için elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışacağız. Tabii günlerce araştırıyorsunuz, o insanların zamanı size uygun olacak. O insanlar gelip sizinle birlikte bu işi paylaşmak isteyecekler. Onlarla kurulan diyaloğu da bir belli ilişki biçimlerini yakalamak lazım.
0: Kaynak kişisi bakımından sorun yaşayacağız. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki küçük şehirlerden büyük şehirlere, metropollere artık bir göç söz konusudur ekonomik kaygılar çerçevesinde.
1: Artık radyo televizyonlarla insanlar o kadar çok şeye, o kadar hızlı erişebiliyor ki üretmek yerine tüketmek daha kolayımıza gidiyor. Ama eskiden bir çok iyi biliyorum yani Anadolu'da bir kadının çocuğu vefat ettiğinde kadın oturur ağıdını kendi yakardı. Bunu yakarken de ben bir ağıt yakayım insanlar dinlesin diye yakmazdı. Kendi içinden geleni söylerdi. Ve o ağıt orijinal olarak bizim elimize geçtiğimizde orijinal bir eser olarak geçerdi.
0: Aslında bu çalışmaların çok daha erken yapılması gerektiğini de bir keşke olarak geri planda düşünüyorum ama dediğim gibi umutluyum ve fazlasıyla yeterli kadar olmasa bile elimize çok güzel veriler geçeceğini düşünüyorum şu an için. Yani hamur kümbeti.
1: Evet. Eski mimariye bakınca İshakpaşa Sarayı'ndaki şeyle malzemeye bakınca aynı gibi.
0: Şimdi bizim o dönemki yapılan kümbetlerden farklı. Bu
1: Doğru. Değil
0: dikdörtgen
1: mi?
0: formunda.
1: Evet.
0: Diğerleri hep yuvarlak
1: Evet,
0: veya
1: evet.
0: altıgen şeklinde.
1: Bizim bildiğimizden farklı bir şey
0: Evet,
1: bu.
0: farklı bir kümbet.
2: Ekibimiz Ağrı'da doğup büyüdüğü toprakların ezgilerine gönül vermiş bir isimle buluşuyor.
1: Ramazan Bey ortaya alalım.
0: Ramazan abi de geliyor, evet.
1: Gel, gel. Hoş geldin.
3: Siz de hoş geldiniz.
0: Çok koydun tam mı abi sen?
3: Tamam, bakalım tamam.
1: Onu yok.
3: 3-2-1 kayıttayım.
1: Evet, Ramazan Bey hoş geldiniz. Bir kendinizi tanıtır mısınız bize?
3: İsmim Ramazan Evliyaoğlu. 66 Ağrı doğumluyum. 78 senesinde Halk Eğitim Merkezi'nde, biz Halk Eğitim Merkezi'ne türküler anlamında bacasız fabrika diyoruz.
1: Evet.
3: Halk Eğitim Merkezi bu konuda evet gerçekten...
1: Evet, çok faaldi ve çok güzel şeyler yapıyor. Ben okulu Van'da okuduğum için buradan o dönem çok fazla istifade edemedim ama Van'da da aynı şeyler yapardık. Öğretmen okulu mezunuyum ben.
3: Geç kalınmış bir proje olduğunu düşünüyorum. Bayağı türkü biriktirdim ben siz gelirsiniz diye.
0: Ne güzel. Ortalama ne kadar eser sen derledin şimdiye kadar?
3: Şu ana kadar yani tam derledim diyebileceğim 30'un üzerinde eser var bende.
0: Evet.
3: Ama bu sayı artacak. Sürekli bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorum.
0: Evet.
3: Artacağına inanıyorum. Yani en kısa zamanda bunu 100'e yaklaştırmayı düşünüyorum. Çünkü var, o potansiyel var.
0: Evet, yani bunu bunların hepsi anonim türkü.
3: Anonim olanlar var. Söz ve müziği belli kişilere beste ait olanlar var. Beste formatında olanlar var.
0: Evet. Hikayeli türkü var mı abi?
3: Tabii ki. Tabii ki.
0: Peki senden önce o zaman bir hikayeli türkü. Hem hikayesini dinleyelim. Evet. Ne dersin Ali abi?
1: Olur tabii. Tamam. Türkü olur.
3: Şimdi rivayet olunur ki eski dönemlerde bir köyde bir evin penceresi ve kapısı yeşile boyanmışsa yani dışarıdan gelen bir insan tereddütsüz o eve gidebilir, karnını doyurabilir, dilediği kadar kalabilir, yani barınabilir. Yani Tanrı misafiri dediğimiz olay. Gencin biri bir köye yolu düşüyor. Geliyor işte yeşil pencereli evi arayıp buluyor. Bir süre kaldıktan sonra oradaki ağanın kızına aşık oluyor. Fakat imkansız bir aşıktır. Daha sonra kızı başkasına veriyorlar. Çocuk delirip çöllere düşüyor. Böyle bir öyküsü var.

0: yeri bırakıp gidenler ağrıya duydukları özlemi türkülere dökmüşler. Ekibimiz memleketine hasret kalanların ezgilerini Çat çayının sesi ve manzarası eşliğinde kayda alıyor.
1: Evet. Evet, şimdi Ağrı Eleşkit ilçesinde kaynak kişi Murat Bey ile birlikteyiz. Murat Bey, kısaca kendinizi bize tanıtır mısınız?
2: 1953 Eleşkit doğumluyum. İpli Ortaokulu Eleşkit'te okudum. Daha sonra Eleşkit'te lise olmadığı için Ağrı Naci Gökçe Lisesi'nde 1970 yılında mezun oldum.
1: Aa, ne güzel. Siz o zaman İsmet Koçkar'ı falan bilirsiniz. Onlarla
2: İsmet
1: beraber...
2: Hoca benim hocam olur.
1: Oo, çok güzel.
2: Benim hocam olur İsmet Koçkar.
1: İsmet abiyle çalışmışsınız.
2: Evet, çalıştık onunla.
1: Peki bize okuyacağınız türkünün kaynak kişisi hakkında bilgi verir misiniz?
2: Bu işten gelen bir şeydi. Sözlerinizi bana aittir.
1: Sizin,
2: ha. Bu daha ziyade Ağrı'da oturmayıp da dışarıda oturanlar Ağrılar için yazılmış bir eserdi.
3: Evet. Anonim türkülerden falan da böyle hafızanda kalan şeyler var mı?
2: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an yani hatırımda olan en azından 1000-2000'in üzerinde eser var bende.
1: Evet. Şimdi ilk türkümüz ne?
2: Ağrı'dan ayrı kalalı.
1: Eyvallah.

0: aşkımın yanımda sen olmalısan. Halçalarına aşkımın yanımda sen.
1: Ekibimiz derleme çalışmasına Doğu Anadolu'daki Serhat şehrimiz Iğdır'da devam ediyor. Ülkemizin Azerbaycan, İran ve Ermenistan sınırında yer alan Iğdır, binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlerin kültürel yansımalarını yaşatan bir şehir. Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapılarından biri olduğundan Iğdır'ın müziğini Kafkas rüzgarı sarıp sarmalıyor. Türkü sözleri, ritim ve çalgılarda Azerbaycan etkisi çokça hissediliyor. Yörede halk kültürünün en önemli aktarım geleneklerinden dengbejlik canlılığını korurken, aşıklık geleneği de yaşamaya devam ediyor. Yöre düğünlerinde halayların ayrı bir önemi var. Kadınlarla erkekler birlikte veya ayrı ayrı halay çeker. Iğdır-Kafkas oyunlarındaki zarif figürler, ustalık gerektiren hareketler, yüksek tempolu ritimler izleyenlerde hayranlık uyandırır.
2: Evet, şimdi Iğdır'ın Melekli beldesindeyiz. Halk oyunları hocası Tamer Salar Bey ile beraberiz ve halk oyunları ekibimiz de burada. Öncelikle sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz Tamer Bey?
3: 1990 yılından beri halk etinde usta öğreticilik yapmaktayım.
2: Çok güzel.
3: Yaklaşık 6-7 yıl önce artık eğitmenliği bıraktım. Artık idari işlerle uğraşıyorum ben. Çok değerli arkadaşlarımız var, yerimizi alan arkadaşlar. Onlar bu işi çok iyi bir şekilde yapıyorlar.
4: Tamer Bey, bu coğrafyanın yerel müzik unsurlarından biraz bahsedebilir misiniz?
3: Kafkasya bölgesi zaten, evet, bilindiği üzere. Bugün arkadaşlarımız gençler kaytama oynayacaklar. Kaytağı Azerbaycan'la Dağıstan arasında bir bölgenin ismi.
4: Evet.
3: Bu oyun Kafkasya'nın zaten ortak bir oyunu. O bölgenin ortak oyunu ve savaşları anlatan bir oyun. Artı yallılarımız var.
4: Evet.
3: Zaten yallılar da Azerbaycan'da Nahçıvan'ın Şerur diye bir ilçesi var. O Şerur'da yallıların ana vatan zaten orası.
4: Evet.
3: Burada da o yallardan oynuyoruz yarışmalarda, orada burada icra ediyoruz zaten, o yallardan faydalanıyoruz.
4: Yörede kullandığınız çalgılarla alakalı biraz da bilgi verebilir misin?
3: Tar, kemençe, bunlar bizim milli müzik aletlerimizdir. Hı. Şimdi klarnet dünyada ilk kez Fransa'da çalınmış. Ama biz bunu kabul etmişiz. Ama ana müzik aletlerimiz garmon, klarnet, nagara, yani davul, buna dule de deniyor. Milli raksin 3 ana kardeş aleti var. Garmon, klarnet, nagara.
4: Şu an burada ifade edilen budur.
3: Bugün bunlar ifade edecek. Yüresel özellikle taşıyan bu üçüdür. Tarımız da var, kemençe de var, kabak kemane de var, ona kanun da var, hepsi var. Hepsi var ama biz bugün bunları burada icra edeceğimiz müzik aletleri nagara, klarnet, garmon.

0: Evet, Iğdırlı'mızın Melekli beldesindeyiz. Bu işe gönlünü vermiş, yıllarca emek vermiş bir emektarımız, bir hem mahalli sanatçı, aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü, bir öğretmenimiz Nevzat Turan Bey ile birlikteyiz. Nevzat Bey, hem hoş geldiniz. Bize ev sahipliği yaptığınız çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda da sizi izleyenlerimizin tanımasını istiyoruz. Kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle ilimize hoş geldiniz. Beldemize hoş geldiniz. Sizin gibi sanat dostlarını ilimizde, beldemizde girmek çok güzel. Sizi görmek. Hoş geldiniz. Ben 1962 Iğdır doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Iğdır'da tamamladım. Ağrı Eğitim Fakültesi mezunuyum. Öğretmenim aynı zamanda. Manisa'da, Van'da, Kars'ta öğretmenlik yaptım. Evet. Şimdi hem müziğe gönül, babam da müzisyen. Müziğe gönül verirdik. Hem müzik çalışmalarını hem de öğretmenliğimi beraber yürütüyorum. Yöremizin türkülerini veya görev yaptığım yerdeki türküleri derlenmeye, notaya almaya çalışıyorum.
0: Eyvallah. Bizim sizin sorunuz var mı?
2: Valla ben çok merak ediyorum. Bir an önce sesini dinleyelim ve bu yeni türkülerimizi işitelim.
0: Şimdi okuyacağımız türkü ile alakalı bize bilgi verir misiniz?
1: Evet. Konusu gelin, evet. Demiştin turpağın ya da senin emisinli güzel bir türkümüz var. Yöremizden etkilendiğim. Uzağa giden gelinler veya birbirine evlenmek için söz vermiş, hatta olacak oğlunun kızının adını dahi konulmuş bir birliktelik, arkadaşlık var. Ama ne oluyorsa kız başka köye veya başka ile gelin gidiyor. Bunun arkasına söylenmiş veya evet, benim derlediğim ve bir duyduğum çoğu evet, gelinden, çoğu arkadaş söyledi, hocam dediler. Böyle böyle olaylar da var. Ben bunu hep derledim, böyle bir türkü yaptım.
0: Hep oluyor da zalim kader diyoruz ondan sonra.
1: Evet. Evet.
2: Yani o dönen bir olayın üzerine evet, sizin yazdığınız, evet, evet, ürettiğiniz evet, bir beste.
1: Çoğu kişiden duyduğum, böyle bir bana şikayet ettiler işinden dolayı, nişanlısından dolayı. Hatta nişanlı olup da yine nişan atıp gidenler olmuş başka köye, başka şeye. Oradan etkilendim. Evet. Bir görevimizin ağzıyla güzel bir türkü yapmaya çalıştım.
0: Peki, evet, dinliyoruz.
1: Demiştin torpağın ya da seninle bezenip gidersen ellere gelin. Hasret yağışıyla

Dönürüreğinde sellere gelim. Kızımız, oğlumuz oldu bir yalan. Verdiğin bir üzük o mende kalan. Güzel sevdamza vuruldu talan. Bilmem karış döküm kimlere gelin.

0: Mene peşmanlık sözün alışar, ot tutar, ürekte közün yalvartar kemana, tellere gelim. Oğlumuz, kızımız oldu bir yalan. Verdiğin bir üzük o mende kalan. Güzel sevdamıza vuruldu talan. Bilmem kargış töküm kimlere gelin. Bilmem kargış töküm kimlere gelin.
1: Özellikle TRT repertuarına girebileceğini umduğumuz düzeyde eserlerin çıkması hem Ağrı'dan hem Iğdır'dan hem Mutlet'ten şaşırdım diyebilirim.
2: Iğdır'da Azeri musiki kültürünün etkisinin daha yoğun olacağını tahmin ediyordum. Ağrı'da bunun biraz daha nadir görüneceğini tahmin ediyordum. O Azerbaycan musikisindeki keskin hatların doğudan batıya doğru geldikçe daha yumuşadığını, Anadolulaştığını ve kendine özgü ifade biçimine büründüğüne şahit oldum.
1: Ağrı'da özellikle belli bir süreden bu yana bugüne kadar üretilmiş gerçekten birçok türkü derleyebildik. Yani yaklaşık 20-30 tane hiç bilmediğimiz ve Iğdır'da yine aynı. Yani evet, bu kadar bir şeyler buluruz diye bekliyorduk ama gerçekten iyi ki de bu çalışma yapılmış. Epey bir kültür ürününü tespit etme şansını bulabildik.
2: Beni üzen olaylardan birisi Ağrı ve Iğdır illerine yönelik kaynak kişilerin büyük şehirlere göçmüş olması veya ahireti intikal etmeleriydi. Bu projenin ne kadar geç kalındığının bir göstergesi oluyor. Ama hala üretimin devam ettiğini görebilmek, yeni yeni kaynak kişilerle bu topraklardan, bu hamurdan mayalanan insanların varlığını görebilmek beni açıkçası çok keyifli ve umutlu kıldı.
1: Eğer bu çalışmalar devam edecekse 8-10 yılda bir düzenli bir şekilde genel taramanın yapılmasında sanıyorum çok olumlu kültür ürünlerini tespit edebilme şansımız olacak.
3: Türkülerin, ezgilerin izinde Ağrı ve Iğdır'ın mahalli sanatçıları çalıp söyledi, biz de kaydettik. Kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık.

0: dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın.
1: Hasret yağışıyla ıslanır sinem.
0: Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek. Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya sen
2: koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle
3: aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere. Sinan'la sahnede, yarın TRT Müzik'te.

0: Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar. Fonda duyduğunuz gibi Tolga Kılıç, müzik direktörümüz. Bugün program süresi içerisinde bizlerle birlikte eşliği için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve konuğumuza hemen dönüyoruz. Güneş gibi doğdu stüdyomuza, adeta gözlerim kavuşuyor şu anda. Su Soley harika sesiyle, keyifli sohbetiyle, güzelliğiyle ve şıklığıyla bugün müziğin ritminde konuğumuz. Hoş geldin Su.
1: Hoş buldum senin için, sizler için.
0: Çok tatlısın, çok şıksın. Hem kulağımıza hitap edeceksin, kulağımızın pası silinecek, hem de gözümüze hitap ettin şimdiden.
1: Çok tatlısın, teşekkür ederim.
0: Karşılıklı bir, uzun zamandır bir özlem var.
1: Evet.
0: En sonunda bugün burada kavuştuk.
1: Çok
0: Biz kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Diliyorum ki bu kavuşmada ekran başındaki izleyicimize, müzikseverlere iyi gelecek. Tolga ile beraber canlı performanslarınızı arka arkaya dinleyeceğiz.
1: Tolga ile de karşılaşmamız harika oldu. Uzun yıllardır biri, çok eski arkadaşız. Çok uzun zamandır da bir araya gelmeye çalışıyoruz. Asla olmuyor. Bugün burada karşılaşmak harika oldu.
0: Ben sizi buluşturdum bugün.
1: Evet, resmen öyle oldu. Teşekkür ederiz Melike'ciğim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bir başlayalım bakalım. Şöyle bir müziğin ritmindeyiz. Müzik konuşmaya başlayalım. Bol bol müzik konuşacağız bugün.
1: Oh.
0: Ve bol bol müzik dinleyeceğiz. Buna hasretiz aslında. Hepimiz
1: evet.
0: Bence belli mekanlar haricinde, özellikle televizyonlarda ya da başka platformlarda
1: evet.
0: müzik konuşmaya hasretiz. O yüzden
1: evet.
0: hemen müzik konuşarak başlamak istiyorum ben. Bu bir yolculuksa eğer, şu anda neresindesin?
1: Oo, ne kadar tatlı bir uzman sorusuyla başladık programa.
0: Çalıştığın yerden.
1: Aslında hiç çalışmadığım bir yerden ama çok iliklerimde hissettiğim bir yerden cevap vereceğim. Çok uzun yıllardır sahnedeyim ve müzikle iç içeyim. Yaklaşık 2000 yılından beri şarkı söylüyorum. Ve aslında şöyle bir kabaca hesap yapıldığında bile bayağı da yürümüş gibi görünüyor. Aslında evet, öyle kilometre yol uzun. Fakat ben her konserde, her programda, her yeni oluşumun içinde hep kendimi sıfırdan başlıyormuş gibi hissediyorum. İçimdeki amatör ruh asla bitmiyor Melike. Böyle bir şey olamaz. Her işte heyecanlanıyorum, her konserde heyecanlanıyorum. Hep sıfırdan çalışıyor gibi çalışıyorum her şeye. O yüzden bir şekilde bitmeyen ve önüne geçemediğim bir şekilde yine başında hissediyorum ben kariyerimin. Bitmiyor. Yani tabii Allah sağlık versin, uzun yıllar daha inşallah gücümüz yeter de sahnelerde olursak veya müzik üretmeye devam edebilirsem. Sanıyorum ortalarındayım.
0: Yani bu heyecanı her dem taze tutmak gerekiyor. Benim bildiğim, anladığım ve duyduğumuz hep öyle. Gerçek sanatçılarda da bu galiba zaten öyle kalıyor.
1: Sanırım çok
0: saygıdan
1: sevince oluyor.
0: Ve işine sevgiden ötürü.
1: Evet.
0: Ama 2000'li yılların başı dedin, aslında bir 90'lar silsilesinden sonra
1: evet.
0: başlamış oldun. Var mı sende 90'lar?

0: etkisi?
1: Çok var, çok severim. Özellikle sahnelerimizde çok var.
0: Hı.
1: Müzik üretimim için, yani söz ve bestelerim için bunu yeniden bir düşünmem gerekiyor ama sahne tarafı için net var. Şöyle, 90'ların o taze
0: Hı.
1: ve özgür enerjisi bizde özellikle gece eğlencelerinde ya da işte özel davetlerde, yani eğlendirmek için gittiğimiz yerlerde çok hasretle beklenen bir şey oldu artık.
0: Hı.
1: Bir şekilde o dönemin özgürlüğü ve o neşesiyle halen o dönemi triggerlayıp bu dönem onunla eğlenmeyi tercih ediyoruz. Yani yeni nesil müziklerin içinde çok güzel çalışmalarda olduğu gibi yine de onları dinleyen, yani açıp dijital platformlardan ben şu albümleri dinleyen insanlar bile gece eğlenmeye çıktığında 90'lar duymak istiyor. Kesinlikle böyle işliyor sistem. Eğlenmek için oraya köklenmek istiyorlar. Oraya temas etmeye ihtiyaç duyuyoruz bir
0: Orada çok
1: şekilde.
0: ilginç bir şey var. Hani hiçbirimizin çözemediği ya da zaman zaman hepimizin çözdüğü, bazen sırlarını çözdüğümüz, bazen de hala büyüsü
1: Büyüsü,
0: ne
1: evet.
0: dediğimiz bir şey var. Ama orada tabii oradan yola çıkarak baktığında müzik dönemsel midir diye bir soru geliyor aklıma. Sana
1: Müzik
0: nasıl geliyor müziğin
1: dönemseldir.
0: dönemsellikle olan
1: Dönemseldir
0: ilişkisi?
1: çünkü trendlere de uyar, toplumların travmalarına uyar, sevinçlerine uyar. Zaten bir şekilde toplumun içinden çıktığı için ne kadar şahsi olsa da besteler bir şekilde kitlelere hitap eder onlar. Ve onlar dönemsel, o şekilde nitelendireyim, sıkıntılarla ve sevinçlerle üretilen şeyler. Ya bir şeye isyan edilir. O isyan da dönemsel olarak tavrı tarzı vardır. 90'larda edilen isyanla şu anda edilen isyan çok farklı. Özgürlük algısı değiştiği gibi ifade algısı da değişiyor çünkü. Dolayısıyla klasik müzikte 1700'lü yıllarda duyduğumuz bir isyanı şu an 90'larda ya da 2026'da bambaşka bir dille duyuyoruz. Dil değişiyor, kültür maalesef tabii ki değişiyor, dönüşüyor. Bununla birlikte kesinlikle müzik dönemsel olarak değişiyor.
0: O kadar harika anlattın ki. Peki madem öyle bir döneme gidelim bakalım şimdi.
1: Gidelim.
0: Bizi hangi döneme götürsen acaba?
1: Gidelim, nereye götürelim? Şöyle yapalım. Bence Nilüfer alalım. 80'lere gidiyoruz bununla biraz. 80'lerin ortalarına gidiyoruz sanırım bu şarkıyla.
0: Nilüfer isim olarak asla dönemsel değil.
1: Asla
0: Her dem
1: değil.
0: Nilüfer
1: Her dem,
0: ama
1: evet.
0: şarkı olarak 80'lere gidelim
1: 80'lere
0: bakalım
1: gidelim
0: Susole
1: bakalım.
0: ile beraber.

0: Çünkü bireysel farklılıklar, yöresel farklılıklar çok fark ediyor. Yani hepimiz küçük topluluklar halinde yaşıyoruz sonuçta. Türkiye olarak tek bir şeyiz tabii ki ve millet olarak ama küçük topluluklar halinde yaşıyoruz. Dolayısıyla yöresel ve dönemsel olarak yine değişiyor. Her zaman olduğu gibi aşk hep bir numara zaten. Yani aşk hiçbir şekilde bitmiyor, azalmıyor. Aşk şarkıları azalmıyor, bitmiyor. Bundan çok da memnun olarak söylüyorum bir yandan.
1: Hepimiz
0: Yani
1: öyle.
0: ne aşkmış gerçekten. Aşk hep var. Tabii şöyle oldu. Şimdi bunu yanlış anlaşılmak istemeden aslında çok iyi niyetle anlatacağım, bahsedeceğim bir de taraf var. Şimdi rap müzik tabii ki çok Türkçe kelime arıyorum.
1: Moda mı
0: Moda
1: diyelim?
0: oldu.
1: Moda şu an
0: Teşekkür
1: çünkü.
0: ederim. Çok rahatladım şu an.
1: Ne demek?
0: Çok moda oldu ve ben ciddi bir rap müzik dinleyicisiyim aslında çocukluğumdan. Tam bir Ceza hayranıyım.
1: Öyle mi?
0: Tabii çok dinledim, çok saygı duyuyorum, çok severim. Çünkü onun içindeki o doğru ve haklı isyana çok saygı duyuyorum. Ve fakat şu an gelinen yerde şöyle bir şey oldu bence. Tabii böyle uzun uzun işte eğitim şu bu filan girmeyeceğim. Hepsi zaten alt metinde olacak cümlelerim bitince anlayacağız ama. Şöyle bir şey oldu. Biz değişip dönüştükçe toplum olarak bazı şeylerin altı boşalırken buraların da boşaldı bence. Yani benim şimdi Dört Kraliçe diye bir proje yaptım. Bunu yapmamın bir sebebi de buydu. O kadar hasret kaldım ki o eski güzel bu müziklere.
1: Harika bir proje bu
0: Çok
1: arada o.
0: teşekkür ederim.
1: Bahsedeceğiz ondan da.
0: Aslında biraz ben şundan şunu görüyorum toplumda. Yani bir müzik tüketimi değişti. Eskiden müziği gerçekten sanatsal olarak tüketebiliyorduk. Şu an artık birazcık arkada çalsın, kafamı dağıtsın, deşarj olayım ya da beni çok eğlendirsin gibi yerlerden tüketiyoruz. Yani mekana gidip zımbada zımbada zımbada zımbada dans edip gürültülü
1: Nasıl
0: müziklerde
1: dans
0: eğlenip dönüyoruz. Zambada,
1: ediyorsun?
0: zambada, zambada, zambada, zambada. Yani o zambada, zambada değil, ben çalıyorum burada. Hani ben çalıyorum ve dans ediyorlar. Bunların hepsi çok
1: Zambada.
0: güzel ama tüketim çok değişti. Dolayısıyla şu an üretim de çok değişti. Çok pek çok arkadaşımız sadece para kazanmak için, yani yırtmak dediğimiz olgu için müzik yapıyorlar ki biz çok eski olanlar, sektörün eski emekçileri olarak bu bizi tabii ki üzüyor bir yandan. Bir yandan da
1: Eski
0: şu
1: ama
0: var.
1: çok genç, çok küçük başladığı için.
0: Evet, çok küçük başladığım için. Bir yandan da şu var, nesil hep değişip dönüşecek. Biz de annelerimize göre farklıyız. Onlar da bize göre farklı olacaklar. Ama bu böyle birazcık yozlaşmaya doğru gittiği zaman buna tanık olmak biraz acı veriyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hani bilemiyorum annelerimizin döneminden bize gelene kadar bu kadar hızlı yozlaşmış mıydı emin değilim. Ben mesela halen çok güzel müzikler dinliyordum. O kasetleri almak için gidip sıralarda bekliyordum. O plaklar sipariş ediliyordu. Bunlar çok hala çok değerliydi. Ama bu dijital dünyadan sonra bir şeyler erişim kolaylaşınca sanırım kıymeti de azaldı. Aslında bu bedavaya konserlerin de etkisi oluyor bunda. Yani birazcık böyle alma verme dengesi bence bozuldu sektörde. Bu tabii hepimize yansıyor. Yani biz emeğimizin karşılığını aslında tam doğru toplayamıyoruz biliyorsunuz. Telif şu bu pek çok şey daha sistemler yeni oturacak. Yani şöyle çok komik bir şey söyleyeyim. Ben bu sene kabul edildim Müzik Yorumcuları Birliği'ne. Yani bu böyle komik bir şey olduğu
1: İlginç.
0: için dile getiriyorum şu anda da.
1: Evet, çok
0: Bu
1: ilginç.
0: oldukça komik bence ve bu tabii herkes elinden geleni yapıyor. Bunu kimseye suçlamak için söylemedim. O yönetimde başka birinden aldı. Biraz değiştirdiği için mesela ben üye olabildim aslında. Kimseye hedef göstermiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın hiç. Herkesi çok seviyorum ama ülkede
1: Sen kendinle
0: sistemsel bir
1: ilgili bir
0: sıkıntı var. Evet.
1: durumdan
0: Ve
1: bahsediyorsun.
0: şahsi bir örnek verdim sistemsel bir durum için. Bunlar zaman içinde aşılacak şeyler bence. Bence fişek gibi bir nesilde geldi. Ben ona inanıyorum. Sadece bu dikkat dağınıklığı aşırı aşırı ama bunu doğru anlamıyla kullanıyorum. Negatif anlamıyla yani. Aşırı bilgi yüklemesi. Bunların hepsi çok kafa karıştırıcı. Ben kendimi o açıdan şanslı görüyorum. Yani bizim zamanımızda evet belki bir kuruldan geçip bandrol alabiliyordu. Kaset yayınlanabiliyordu. Ama gerçekten estetik olarak bir elekten geçiyormuş yani. Bu kadar
1: Geçmesi de
0: serbest olması,
1: güzelmiş.
0: bu kadar serbest erişim olmasının avantajı olduğu kadar mesela bana da avantaj sağlıyor ama çok ciddi bir dezavantajı var. Çünkü neyi nasıl gruplandıracağını bilemeyen bilgilere yeni nail olan genç insanlar için her şeye bütün bilgilerin birden önlerine konulması kavram kargaşası yaşatıyor. Bu sefer moda olan şeyin sayısı yükselince o güzel zannedilip daha çok onun peşine gidilip daha çok starlaştırılıyor o

0: taraf, o şarkı ya da o dizi ya da o sanatçı ya da her neyse.
1: Her alan için
0: evet,
1: geçerli.
0: Bu erişim kolaylığı, moda ve bu işte kolay erişim, bunların hepsi bence el ele birazcık içini boşalttı, öyle söyleyebilirim.
1: Adeta ders verir gibi bir blok ya. Oldu.
0: Çok buradan, da böyle can sıkmak da yok, istemiyorum yok, ama öyle sorular da, geliyor ki Melike'ciğim.
1: Buna da teşekkür ederim. Buna da çok ihtiyacımız var. Aynı zamanda sektöre girmek isteyen genç arkadaşlara da bu blok hediyemiz olsun. Buradan bu şekilde devam etsinler her şeye rağmen, ama aşk hep var dedin ya. Ya işini evet. Aşkla yapıyorsun, şarkını aşkla söylüyorsun. Evet. Biz de seni aşkla dinliyoruz.
0: Hadi bakalım.

0: Bugün Sus Soleil müziğin ritminde 5. kraliçe olarak kendisi koltuğunda oturuyor. Diğer 4 kraliçeyi şu anda dinlemek istiyorum senden.
1: Evet. Diğer 4 kraliçemiz şöyle, aslında bu Türk popunun 4 yapraklı yoncasına bir saygı duruşu. Hı hı.
0: Projen.
1: Evet, projem öyle. Nilüfer, Nükhet Duru, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu şarkıları var. Hı hı. Heyecanlandım. Anlatırken de heyecanlanıyorum. O gün de aynı şey oldu. Sahneye çıkmadan önce de çok heyecanlandım. Şöyle, benim için çok kıymetli bir proje. Çünkü demin bahsettiğim gibi ben kendim bu şarkılarda buluyorum. Böyle artikülasyonum fazla düzgün. Bir şeyler, ses tonum öyle. Hep bana diyorlar ki sesin çok olgun duyuluyor. Hani bazı seslendirmeler yapıyorum. Daha genç ses yapmakta mesela zorlanıyorum. Bana hep diyorlar ki sesin çok olgun bu jingle için. Tamam diyorum, sorun yok. Çok memnunum halinden. Benim sesim Ajda'ya, Nilüfer'e yakışsın lütfen.
0: Ben böyle geldim deseydin. Evet. Sesim olgun doğdu.
1: Vallahi böyle doğdum. Hep o hava da var. İnce hava var sesimde. O da vardı. Şöyle oldu. Ben Ajda Pekkan'a 3,5 sene vokal yaptım. Evet. 5 farklı ekipte. 2008-2009-2010 civarı. İstanbul'a yeni gelmiştim ve hayatımın, yani kariyerimdeki en büyük öğretilerden biridir. Orası benim için okul gibidir. Bu 4 kraliçeden sadece kendisiyle bu kadar uzun temasım oldu.
0: Tek tek hepsine değinmek istiyorum.
1: Tabii,
0: ben.
1: Tabii, tek tek gidelim, sevgili, seve seve.
0: Sevgili Ajda Pekkan'a uzun yıllar vokal yaptın, beraber çalıştın.
1: Evet.
0: Ben de sahnede kendisini sunma şerefine nail oldum. Programlarımızda beraber olduk. Tolga Kılıç da kendisiyle çalıştı, evet. Ama kendisi şu an yanımızda değil, buradan sevgiler,
1: evet,
0: gönderiyoruz
1: sevgiler
0: buradan kendisine.
1: Çok,
0: ama anlatacağın çok hatırası vardır. Bir sürü hatıra yanındadır, cebindedir diye
1: hepsi
0: düşünüyorum.
1: Hepsi cebimde ama bir tane çok sevdiğim bir örnek var. Yani ben daha çok Ajda Hanım'dan, tabii iyisiyle kötüsüyle orada koca bir prodüksiyon var ve çok fazla insan var. Ama kariyerimin başında attığım düğümlerin içinde Ajda Pekkan'la çalışmanın bana şöyle bir faydası, gözle görülür bir faydası oldu. Zaten iç disiplini olan bir insandır ama İşiyle alakalı, insanın oluşturduğu, yarattığı o markayla alakalı ne kadar hassas olması gerektiğini ilk ondan gördüm. Çok etkileyici hikayelerim var. Bir tanesi şu, bunu sahnede de anlatıyorum. Sanıyorum Kıbrıs'taydık. O zaman 3-4 vokaldik. Hepimiz odasına çağırdı. Çünkü hızlıca o program için birkaç şarkı eklenmesi gerekiyordu. Seve seve gittik. Çok seviyoruz öyle şeyleri. King Suite çıktık, mis gibi. İçeride bir koşu bandı duruyor ve yani asla oraya ait olmadığı çok belli. Çünkü aşağıda da gördük. Aşağıdan yukarı çıkırmış ve ortaya koymuş. Bir anlayamadım. Dedim ben yani sabahları herhalde sporunu böyle yapmayı seviyor. Konusu geçti. Dayanamadık, sorduk. Acım sabahları mı koşuyorsunuz dedi. Aa hayır hayatım dedi. Ben sahneye çıkmadan dedi gün içinde mutlaka ter atıyorum.
0: İnanılmaz.
1: O an böyle inanılmaz bir inisiye, evet, almışım gibi bir aydınlanma, evet, yaşadım. Çünkü bu kendi içine dallanıp budaklanıp bir sürü bir şey düşündüren bir şey oldu. Yani iç disiplin, iş disiplini, hani öz saygı. Hı hı. Hani kitleye saygı.
0: İnanılmaz.
1: Bunu terlememek için ve kafası açılsın diye yapıyormuş. Yani orada teri atıyor. O sıkıntısını atıyor özetle. Öyle çıkıyor sahneye. Muazzam bir hareket.
0: Yapıyor yani ve
1: İnanılmaz
0: muazzam gerçekten.
1: İnanılmaz bir formül. Yani ben öyle yapmıyorum. Ben mesela başka formüller geliştirdim kendime ama hayretler içerisinde hayran kaldığım bir gün oldu. Yani bu bir tanesi tabii. Genel olarak şöyle bir algı oluyor. İşte Ajda Pekkan çok sert mi? Bana hep aynı şey soruyor. Ajda Hanım'la çalışmak zor mu?
0: Hiç
1: kariyerim
0: değil.
1: Boyunca soruldu. Değil, çünkü ben işimi yapıyorum. Yani tabii orada bir sürü konuşulan şey oluyor. Yani isim ne kadar büyüdükçe, ne kadar büyürse o kadar sıkıntısı da artıyor. Yapacak bir şey yok. Proje ne kadar büyüyorsa o kadar sıkıntınız
0: ama
1: artıyor.
0: Ama isim de boşuna büyümüyor.
1: Boşuna büyümüyor. İşte onun kanıtı resmen bu. Ben Ajda Hanım'ı gözlerinde gördüm 3,5 yıl boyunca. Ben öyle bir disiplin görmedim. Öyle bir öz saygı, işine saygı. Öyle bir şey görmedim. Benim hayatımda gerçekten çok ciddi yeri vardır.
0: Harika, iyi ki var.
1: Onunla geçirdiğim 3,5 yılda beni gerçekten çok geliştirdi kariyerimin başında. İyi
0: büyük
1: ki
0: şans.
1: Var. İyi ki
0: büyük
1: var.
0: Şans
1: İyi
0: ama
1: ki Türkiye'de.
0: Sen de bu şansın karşılığını verdiğin için oralardasın. Diğer kraliçeye geçelim.
1: Hemen
0: hangisine?
1: Geçelim, Nilüfer şarkısı söyledik. Nilüfer'den bahsedelim. Projeyi yaparken şöyle bir şey. Şimdi ben evde bu kraliçelerin plaklarıyla büyüdüm Melike.
0: Hepimiz
1: bizim
0: gibi.
1: Evde değil mi? Yani böyle mesela eve, Ankara'ya gittiğimde babamların yanına tekrar açıyorum, plaklara bakıyorum. İnanılmaz eserler, inanılmaz çalışmalar. Yani şuradan saygı duymamak mümkün değil. Yani 70'ler diyoruz. Soundlara bakıyorsunuz. Ya siz nasıl yaptınız bu soundları? Bunlar nasıl güzel anlayışlar? Bunlar nasıl güzel yaklaşımlar? Bunlar ne güzel besteler? Ne kadar şanslısınız? Şu anda öyle şarkılar yapmak için ancak işte proje yapıyorum. Yani öyle bir şeyi ben sıfırdan kendi bestem diye çıkarsam. Mesela Gerçek ve Düş Tolgacığım, değil mi? Çaldık, ne güzel. 1981 senesinden hem Ajda Hanım söylemiş hem Nüket Hanım söylemiş. Nüket Hanım da galiba 85 senesi gibi söylemiş.
0: Üçüncü kraliçemiz Nüket Duru, az sonra
1: geçeceğiz ona. O da geliyor birazdan.
0: Evet, birazdan.

0: Mesela işte Garo abi var orada, Çiğdem Tölü sözleri. Ben mesela şu an yapsam gülerler bana o şarkı. Ben de ne yapıyorum? Dört kraliçeyi orada söylüyorum. O şarkı 2022 yılında albüme koymuştum, Gerçek ve Düşü. O zaman da öyle mesela. Bunu nereden bulup çıkardın? Valla neredeyse onları hepsini bulup çıkarmaya hazırım gerçekten. Nilüfer'le herhangi bir anım yok çünkü tanışmıyorum. Fakat
1: Ama
0: sesimi en
1: tanışmaya
0: çok...
1: ihtiyacımız yok anı yaratmak
0: O
1: için.
0: benimle hep vardı zaten çocukluğumdan beri. Sesimin en yakıştığı kadın sanatçılardan biridir. Yani Nilüfer şarkılarını her söylediğimde hep böyle cuk olur. Çocukluğumdan beri ilk ezberlediğim şarkılar hep böyle Nilüfer şarkıları oldu. Çok severim ve plaklarıyla büyüdüm. Benim için bu proje döneminde de şey çok tatlı oldu. İlk afişi çıktım. Hepsini tabii bütün kraliçelerimizle tagledim. Nükhet Hanım'a ayrıca anlatacağım. Onunla başka bir kikiriğim var. Az sonra
1: Bir
0: ama.
1: müzik arası verelim ondan sonra.
0: İlk beğenen Nilüfer Hanım oldu ve tanışmadığım ve beni takip etmediği halde beğenip beni takibe aldığı için çok mutlu oldum. Buradan da projeme gönülden destek verdiği için ona da çok teşekkür ediyorum.
1: Hepsini çok seviyoruz.
0: Çok seviyoruz.
1: Hepsini çok öpüyoruz. Ve az sonra diğer kraliçelerle devam ediyoruz. Öncesinde stüdyomuzdaki kraliçeyle ve sevgili Tolga'yla
0: Seve seve.
1: bir müzik arası verelim.
0: Seve seve.

0: bakış mı olur?
1: İyi mi ettik, kötü mü ettik bilemedim.
0: Yani bence geneline bakarsanız iyi ettiniz de şu an bana hiç bakmıyor. Hatta benim konuşasım falan da yok. Ne yapacağız ben susarsam?
1: Çok fena. Ben anlatayım.
0: Sen valla anlatsana biraz etkisinden
1: çıkıyor. Nükhet Hanım'ı anlatacağım.
0: Nükhet'e geldi. Sıra Nünü'ye geldi. Oh, bu yaz çok da vakit geçirdik. Sevgili Nünü ile canım arkadaşım Fatih Çoban'la onun menajeri. Hepimizin menajeri. Gönüllerimizin menajeri. Öpüyoruz buradan ikisini de. Fatih'cim burada zaten.
1: Fatih'cim de burada.
0: Nükhet Hanım daha önce programımıza da konuk geldi. Tekrar
1: çok
0: bekliyoruz
1: tatlı.
0: Kendisini yeni
1: çok
0: projeleriyle.
1: Çok tatlı değil mi? Neşesine, enerjisine doyum olmuyor. Ben topluyorum ceplerime koyuyorum onu. Enerjisini evime gidiyorum. Evde açıp birazcık daha seviyorum onu. O kadar seviyorum ki. Bu yaz tanıştık. Yıllardır hayranıyım. Yani öyle böyle sevmiyorum. Hatta Nükhet Duru'ya ilk düştüğüm şarkısı Melankoli. Tabii ki Dört Kraliçe'de repertuarda da var. Tabii ki Ben Sana Vurgunum da var. Yani Nükhet Duru deyince hani şimdi o kadar çok var ki bugün seninle çaldık açılışta. O şarkısına da bayılırım. Nünü'yle şöyle bir şey anlatabilirim. Şimdi ben zaten kendisine çok hayranım. Hani bir kadın sanatçı olarak sahnede onun o personasına çok idol yani. Çok çok tatlı bir şey. Hayranım. Bir de bu kraliçelerimizle ilgili şöyle de bir hassas noktam var. Aynı şekilde Nünü'yle de var. Yani yıllar geçiyor. Hanımlar daha da tatlılaşıyor. Ben bunun nasıl olduğunu anlayamadım. Ya umarım benim de başıma gelir.
0: Umarım
1: benim yolum da böyle
0: umarım
1: olur.
0: Benim de başıma
1: umarım
0: gelir.
1: Umarım hepimizin başına gelir. Bunu nereden, nasıl oluyor bilmiyorum. Bu bir yol girince artık açıla açıla mı gidiyor? Mesela ben Nükhet Duru'yu tanışmadan önce sahnede defalarca izledim. Pek çok özel organizasyonda ve konserde. Hep çok hayrandım. Hep onun o neşesi. Evet. Yani sahneye çıktığı anda böyle bir sanki bir çiçek bahçesi saçıyor etrafa. Ve böyle konser sonuna kadar orada böyle sanki mis mis kokular geliyor falan. Ben öyle ancak tarif edebiliyorum. Bu yaz tanıştık ve şöyle oldu. Ben çok sevdiğim yerden Fatih'cim dedi ki Fatih Çoban. Bodrum'daydık ikimiz de. Çok şık bir mekanda. Dedi ki bu hafta sonu oradayız. Gelmek ister misin? Tabii dedim. Gittim o gün. Cuma'ydı galiba ya da cumartesi.
0: Benim dinlemeye gittiğim mekandır herhalde
1: büyük
0: diye düşünüyorum.
1: İsim söylemek istemedim
0: ama. Tolga biliyor orada da vardı. Tolga

0: her yerde kendisi Tolga Bey.
1: Muazzam evet. Performans. Ben gittim de Tolga yoktu. Önemli değil ama tamam. Tolga'yı burada buldum. gittim ve muazzam bir şekilde karşılandım. Ay ben de seni bekliyordum. Böyle hani boynuna mı atlasam, tanışmıyoruz ayıp olur mu? Çok dokunmatiğim evet. Ben sevgimi böyle böyle gösteriyorum. Yani sıkı vereceğim kolunu. Ayıp olacak çünkü 5 dakika oldu tanışalı ya. Öyle bir enerjide kaldım. Sonra baktım karşıdan da aynı şey geliyor. Sonra o gün yardıma ihtiyacı oldu. Birazcık da bana da pas attı bence. İşte saçımı tokalar mısın hayatım? Heh. İşte şu nasıl olmuş hayatımlar?
0: Sen böyle... çünkü içinden geliyor ya böyle bir tokalamak, dokunmak,
1: evet,
0: öpmek falan.
1: Evet herhalde aldı bendeki. Dedi ki kız bana azıcık temas etsin dedi galiba. Azıcık bıraktı. Onu öyle o gün hazırladık, çıkardık sahneye. Ve ben resmen kuliste asistanını yaptım bu Yaz Nükhet'in. Öyle tanıştım.
0: Harika.
1: Nasıl bir keyifti benim için anlatamam size. Yani çıkardım. Yani sanki baştan sonra Nükhet Duru'yu ben yaratmışım
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii ki.
1: Orada bir gurur bende izlerken.
0: Ama asistanlığını yaptığım kişi öyle... Nükhet Duru olunca insan kendini de öyle hisseder.
1: Yani şimdi bir böyle kafa karışıklığı ve araya indi. Tekrar böyle tekrar çıkardı. Gerçekten gecenin sonunda sanki menajeri Fatih Çoban diye benim. Hani Nükhet Duru'yu ben doğurdum.
0: Role girmişsin.
1: Ben doğurdum.
0: Hatta annesisin sen.
1: Neredeyse. Öyle bir gururla geceyi bitirdik.
0: Çok tatlı.
1: Ondan sonra da arkadaşımız hep devam etti. O da... Çok tatlı. Yani desteğini hiç esirgemiyor. Ablalığını hiç esirgemiyor. Evet. Sevgisini hiç esirgemiyor. Çok tatlı. Zaten kariyeri boyunca sayısını bilmediğim kadar genç arkadaşımıza, müzisyen arkadaşlarımıza çok destek
0: çok
1: vermiş.
0: Destek
1: çok
0: veriyor,
1: seviyor.
0: Evet.
1: Ya onun o cıvıl cıvıl hali o kadar tatlı ki yani onu da gerçekten umarım daha uzun yıllar sağlıklı bir arada oluruz.
0: Çok keyifli projeleri var. Evet,
1: ya.
0: Kraliçemize selamlar. Çok keyifli projeleri var.
1: Evet, inanılmaz şeyler
0: çok
1: yapıyor.
0: Çok gündemde inanılmaz güzel sahneleri de çok
1: i̇nanılmaz,
0: iyi her zamanki gibi.
1: İnanılmaz bu. En son bambaşka bir Nükhet durumuydu. İsmi o galiba.
0: Şimdi tam böyle projenin adını yanlış söylemeyelim ama arka arkaya ben bilmiyorum sen belki
1: evet,
0: daha iyi
1: bilirsin. En son üstüne gittim aklım çıktı.
0: Hepsi çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Yine şarkıyı dinlemeden ve diğer Kraliçemize geçmeden önce bu Nükhet Duru bloğunu da öyle kapatıyorum. Şöyle bir şey olmuyor mu? Mesela ben evdeyim, bir saat sonra Nünü'yü göreceğiz. Mesela, normal konuşuyorum. İşte anne ben çıkıyorum. İşte saat 8'de buluşacağız Tolgalar,
1: çok
0: Fatihler falan. İşte Bodrum'dayız. İşte akşam Nükhet Hanım da orada olacak falan. Normal böyle konuşuyoruz. Şimdi Nükhet Hanım'ın karşısındayım. Merhaba.
1: Ay tamamdır aklım alıyor. İnanılmaz.
0: Hayır, ben de öyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Merhaba canım.
0: Merhaba. Merhaba. Nasılsın Nünü? Ben niye böyle konuşuyorum?
1: O kadar hani... tatlı bir aurası var ki hepimizi o cilve cilve içine alıyor. Çok tatlı.
0: Ve çıkamıyoruz. Acilen evet. Çıkmamız lazım. Çünkü Su Soleil bize şarkı söyleyecek. Hadi bakalım dinliyoruz keyifle.

0: Ve sıra geldi dördüncü kraliçemize.
1: Yani tüm samimiyetimle bunu dile getireceğim herkese. Ne kadar düğün dernek.
0: Evet.
1: Ne kadar eğlence. Ne varsa yani
0: ne kadar
1: müzisyenlerin
0: ayrılık, ne kadar aşk, ne kadar hepsi var.
1: Yani canımız sıkılıyor, efkarlanıyoruz. Sezen açılıyor. Göbek atacağız, Sezen açılıyor. Düğün daveti veriyoruz, Sezen çaldırıyoruz. Düğün davetini veriyorlar, Sezen çalıyoruz falan. Hani öyle bir durumu
0: öyle,
1: var Sezen
0: gerçekten.
1: Çok ciddi sayıda eser sayısı var tabii. Yani ciddi bir etkisi var Türk pop müziğine. Dolayısıyla çok zorlandım. Yani en zorlandığım bölüm benim için Sezen. Ki Ajda Hanım'ın diskografisine hakimim. Orada da bir o kadar şarkı var. Oradan daha temiz çıktım. Sezen Hanım'da çok kayboldum. Ama sanırım finallendirdiğimiz hali şu an için güzel oldu. Şimdi çok da
0: geleceğim,
1: şey
0: dinleyeceğim.
1: De vermek istemiyorum. Gel de öyle
0: geleceğim,
1: bir istiyorum.
0: Geleceğim, dinleyeceğim. Farklı kültürlerden, farklı yaşlardan, farklı sosyoekonomik konulardan hepimizin, herkesin hayatına, aşklarına tanıklık etmiş
1: dokunmuş,
0: şarkılar
1: evet.
0: Hepsi. Sen de bu projeyle beraber, hani az önce Masum Değiliz şarkısını söyledin ya, bence müziğin masumiyetini koruyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok tatlı. Çok
0: yani
1: tatlı.
0: Öyle bir yansıması
1: çok
0: oldu
1: tatlı,
0: bende.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Daim olsun yeni projelerin, başarıların. Var mı eklemek istediğin bir şey
1: ne
0: son
1: ekleyeyim?
0: Olarak?
1: O kadar tatlısınız ki muazzam müzik yaptık. Tolga ile buluştum, seninle buluştum. Bu tatlı programa konuk olduğumuz zamandır da buluşmak istiyorduk. Benim için her şey çok güzeldi. Dört Kraliçe'ye mutlaka gelin. Sizi şöyle kiminizi gençliğinize, kiminizi çocukluğunuza götüreyim. O sıcacık atmosferi yeniden o yılları hissedin. İliklerinizde, kemiklerinizde bekliyorum.
0: Sana da bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Böyle ışıl ışıl parlamaya devam et.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim haftaya biz aynı gün ve aynı saatte yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Haftaya görüşünceye dek notalarla dans etmeye devam edin. Müzikle kalın, notayla kalın ve tabii ki hoşça kalın.

akşam burada yıldızlı olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

Herkese iyi akşamlar. Ben şimdi şarkının etkisindeyim hala. Şimdi o şarkının etkisinden çıkacağım derken başka bir şarkı gözümün önüne geldi. Gözlerin doğuyor gecelerime, ne mektup geliyor ne haber senden, söyle de bileyim bıktın mı benden. Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime demiş şair. Muhteşem şarkılar bu akşamda. Çünkü rahmetli Zeki Müren'in şarkılarını seslendirmeye çalışacağız. O kadar güzel parçalar var ki hangi birisini seçeceğimi şaşırdım. Direkt konuya girdim. Nasılsınız, iyi misiniz diye birazdan soracağım. Çünkü şarkıların etkisinden çıkamıyorum. Biz burada 14-15 tane şarkı yaptık. Çalışma arkadaşlarımla hazırladık. Umarım Zeki Müren kadar olamaz tabii de en azından o tadı, o dokuyu yaşatırız sizlere. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İlk önce onu sorayım. Sağlık saati yerinde mi? Yerindeyse ne mutlu bize. Biraz tebessüm olsun yüzünüzde diye biz buradayız. Güzel şarkılarla sizin karşınızdayız. Bir hatamız olursa şimdiden affola. Dediğim gibi, geçen haftalarda da söylediğim gibi müzisyen arkadaşlar ya da gitarist arkadaşlarım ekran başına gelebilirler. Başlayalım. Ben lafı fazla uzatmayayım. Buyurun.

Ay hanım eline sağlık. Hadi buyur bak şarkıya bak şimdi. Ah bu şarkıların gözü kör olsun diyor. Bir tane şarkı dinledim aşağıda şiiri vardı. Bu şarkının şiirini. Ve Zeki Müren o kadar güzel şiir okumuş ki şarkı içerisinde. Hem melodiyi dinliyorsun hem şiiri bir de anlatım ifadesi çok iyi. Türkçe muhteşem geliyor. Anlatım ifadesi çok iyi. Böyle kendini kaybediyorsun şarkının içerisinde. Ve buraya da gördüğünüz gibi bir sürü de not almışım yani. İnşallah o notların içinden çıkacağım ben.

Teşekkürler. Elinize sağlık. Çocukluğumdan beri söylediğim şarkılardan bir tanesi Senede Bir Gün. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Aa, aynı tonu da yakalamışız.

0: Sanat müziği şarkılarını ben çok söylemedim yani hayatım boyunca. Yani müzik yaşamım boyunca çok söylemedim ama çok dinledim. Dinlediğim ve aklımda kalanlarla burada yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi mesela şöyle, şunun gibi yani şimdi uzaklardasını yazmışım. Üç tane de ton var burada. Do var, la var, bir de si var. Şimdi ben bunları karıştırıyorum. Ters çevirip Serhan'a çektiriyorum. Al bakalım. Kendimi sınav yapıyorum. Yani.
1: Kısayı çekersen sen söylersin. Ha, kısayı çekti vallahi.
0: Vallahi si geldi.
2: Gönlümden de si'yi
0: ha, söylersin si'yi. Ben söyleyemem yani. Si çok güzel bir ton. Tam senin için.
2: Tamam. Tabii ki. Buyurun,
0: tamam.
2: Sizde kalsın.
0: Vay, sizde kalsın diyor. Demek ki çalışıp gelmiş.

0: Maşallah ya.
1: Şifa olsun efendim.
0: Ne güzel geldi. Serhan Hanım sağ olasın.
1: Rica ederim.
0: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

yakıp geçtin bir yangının külünü, yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin.

0: Böyle ben şarkıları atlıyorum ama beyler.
1: İçinden geldiği gibi ya.
0: Öyle. Şarkılar önümde böyle serili. O yüzden hangi birini söyleyeceğimi şaşırıyorum. Sorma ne haldeyim diye bir şarkımız var.

Ayhancığım gönlüne sağlık. Ellerine sağlık. Beyler siz de küsmeyin. Siz de çok güzel eşlik ettiniz şimdi Ayhan'a. Sağ olun valla. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.

Bizim programımız bitti sayılır ama bir tane şarkımız kaldı. O şarkımızdan önce de Allah'aısmarladık diyelim. Herkes kendine çok iyi baksın. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Müzisyen arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler sizin olsun. Müzik dolu günler sizin olsun. Haftaya görüşmek üzere. Allah'aısmarladık.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Dostlarım merhaba. Antalya Korkuteli yolundan Denizli, Manisa, Turgutlu üzeri İzmir'e gideceğiz. Bir gün öncesinden yorgun olduğumuz için yolda gecelemeye karar verdik ve bunun için Acıpayam civarında sessiz bir ortam bulduk. Yarın Torbalı'da Bayram Salman, Hediye Ağaoğlu ve Halil Çokyürekli'yi çekeceğiz. Ama günü kaçırmadan konak yerimizde çekim yapmak istedi arkadaşlarım. Ben de sizin için çaldım.

0: Günün ilk ışıklarıyla kahvaltımızı yapıp yola koyulduktan sonra Torbalı'ya vardığımızda nefis bir hava karşıladı bizi. Tramvaylar, otobüsler, dolmuşlarla hayat çoktan başlamıştı. Biz de Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamid'in buğday deposu olarak kullandığı bugünün Torbalı kent arşivini hedefledik. Çekeceğimiz değerli Bayram Salman, Hediye Ağlı ve Halil Çokyürekli benim eski dostlarım ve bu vesileyle tekrar görüşeceğiz.
1: Evet, binlerce yıldır Metropolis'ten bu yana tarımın, sanayinin başkenti İzmir'in incisi güzel Torbalı'mıza hoş geldiniz diyorum.
2: Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Buyurunuz. Buyurun. Sağ olun.

0: Halil, vay harika bir karşılama oldu. Ağzına,
1: Gazilerim
0: gönlüne,
1: oldu.
0: yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gazilerimiz gördüğüm kadarıyla, değil mi? Efendim siz nerede gazi oldunuz?
2: Kıbrıs gazisiyim
0: Kıbrıs
2: ben.
0: gazisiniz.
2: Evet.
0: Yıl
2: 1974.
0: 1970-74 değil mi? Siz?
1: Ben 1995 yılında Şırnak Silopi'de Kahraman Çalışkan taburundaydım. Hamamboğazı mevkiinden mayına basarak gazi oldum.
0: Mayına
1: Evet.
0: bastınız, evet.
1: Terör gazisiyim.
0: Geçmiş olsun
1: Teşekkür
0: efendim.
1: ederim.
0: Geçmişten bir gazimiz, Kıbrıs döneminden, bugünden gazimiz. Sen de tam Çanakkale içinde hele.
3: İçimden öyle geldi. Gazilerimi de görünce dayanamadım. Bu parçayı seçtim.
0: Çok
3: Ve
0: iyi.
3: de yakıştığını umuyorum.
2: Ruhumuz Çanakkale'dir.
3: Evet. Ruhumuz Çanakkale zaten.
0: Ben de bir şey yazdım Çanakkale'ye. Çanakkale, Çanakkale, büyük bir destan. Destanı yazanların her biri aslan. Analar bacılar.

0: Analar, bacılar, yarlar boldu yastan. Çanakkale geçilmez öyle bir destan. Çanakkale, Çanakkale, acılı destan. Çanakkale geçilmez öyle bir destan. Çanakkale, acı çanak, acılı destan. Bu destanları, destanları hep acılarla yazıyoruz tabii, değil mi? Gaziler, şehitler, analar, bacılar, evlatlar. Ne diyelim sizlere, minnet borçluyuz.
1: Vatan sağ olsun.
0: Minnet borçluyuz sizlere.

0: Bayram. Harika.
1: Ağzına sağlık senin
0: Sağ
1: ya.
0: ol Bayram. Ya şu sazın sesi, rengi o kadar hoşuma gidiyor ki ve çok da kullanılmayan bu saz, değil mi?
1: Evet.
0: Hegit.
1: Hegit, Orta Asya'daki eski adı,
0: Evet.
1: araştırıldık. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü, Veys Hoca'ya da saygılar, o
0: Evet.
1: özellikle araştırdı.
0: O mu yaptı bunu?
1: Hayır, bu Hegit yıllar önce aşağı yukarı 40 sene önce Antalya'ya gitmiştim. Bir radyo programına.
0: Evet.
1: Antalya yöresi

0: Birisi orada köyden, yörüklerden birisi getirdi. Dedi Bayram dedi bunu sen çalarsın dedi.
1: Yapma ya.
0: Bunu ben sana hediye ediyorum dedi. Antalya'dan bir büyüğümüz getirdi,
1: Yani
0: hediye etti
1: bu
0: bana.
1: şey sanki büyük bir usta elinden çıkmış. Çünkü estetik baksana
0: Evet.
1: şuralarda böyle
0: Evet.
1: o şeyler var. Nedir bunlar?
0: Bunları ben yaptırdım.
1: Sen mi
0: Bunlar
1: yaptırdın?
0: orijinalinde yoktu.
1: Ha.
0: Bir bu işleri yapan bir ablamız vardı.
1: Evet.
0: Bu da ayrı bir sanat işi.
1: Çok ince iş
0: Dedi
1: o.
0: bu enstrümanı çok beğendim. Getir bana dedi bunu ben dedi kendine uygun, otentiğine uygun güzel bir
1: Evet.
0: şey yapayım dedi. Tamam dedim. O ablamız yaptı.
1: Tamam. Kaç teli var bunun? Dört
0: Dört
1: telli.
0: teli var evet.
1: Evet, çok böyle orta tonlar dolu dolu yani
0: Yani.
1: çok güzel. Viyola gibi sanki değil mi?
0: Yani
1: Çello zaman
0: evet.
1: zaman.
0: Ağacı da dut ağacı, dudun özü. Kapakta çam.
1: Çam. Ya
0: Evet.
1: sen daha iyi biliyorsun ama bu enstrümanı çalan çok az kişi var değil mi?
0: Çok az.
1: Çok az.
0: Evet. Özellikle gençlerimize söylüyoruz.
1: Ya. Kıymeti bilinmemiş galiba pek.
0: Yani
1: Ama biz senin
0: gittikçe
1: kıymetini biliyoruz
0: unutuyoruz
1: Bayram.
0: biliyorum ben. Biz
1: Ya
0: de senin kıymetini
1: sağ ol. Sen
0: sağ.
1: radyo sanatçısı olmana rağmen, İzmir Radyosu'nda çalışmana
0: Evet.
1: rağmen yıllarca otantik bir adamsın aynı zamanda. Yani bölgenin adamısın.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: Ama bu Ege'de şu anda çaldığımı radyoda, korolarda, sololarda çaldım.
1: çaldın
0: Bir
1: mı?
0: de bunun benzeri tırnak kemanı var, daha
1: Evet.
0: zoru. Onu da özel programlarda çaldım
1: Evet.
0: yine.
1: Gençlere o zaman yani yayla enstrüman, geleneksel yayla enstrüman öğrenen gençlere duyuralım biz bunu. Bu enstrümanı araştırsınlar, öğrensinler bence.
0: Yani ben de çok güzel bir
1: Hocalık yapar mısın?
0: yaparım tabii.
1: Bak ihtiyaç olursa sana göndereceğim.
0: Bana gönderen hiçbir karşılık da istemiyorum.
1: Canım
0: Yeter ki
1: sıkı.
0: gençlerimiz öğrensin.
1: İşte kültür adamı bu.
0: Yani.
1: Şimdi tırnak keman edin de bu mudur?
0: Tırnak kemanı bu.
1: Bir de onu çalalım mı hadi?
0: Çalalım.
1: Hadi bakalım.

0: Hediye.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Çok uzun zamandır.
0: Uzun süredir görüşmüyoruz. Evet, ama evet, sesin gene evet. Güzel.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Bu türküyü anlat bize.
1: Bu türkü Aydın Nazilli yöresine ait. Oraya bir düğüne konuk olarak gitmiştik. Orada bir hanımdan derledim. Daha doğrusu gelin kızdan diyeyim.
0: Evet.
1: Çünkü gelin kız babasına çok düşkün. Genelde kına türküleri, diyalog hep anne kız arasında evet. olur. Bu türküde hep şen babam şen, hiç şen anam şen demiyor. Hep şen ola babam şen olsun diyor. Böyle bir değişikliği var bu türkünün. O zamanlar daha TRT'ye yeni girmiştim. Allah rahmet eylesin. Ahmet Günday hocam, Yılmaz hocam, rahmetli Salih Urhan hocadan ders alıyordum.
0: Kaba Kemal'in piri değil mi? Evet, ilk çalanlar.
1: Necdet Mahir'in hocam. Oo. Ya hepsi rahmetli oldular.
0: Yıllar nasıl geçti?
1: Çok çabuk geçti.
0: Onlara göz hocalarımız açıp, dedik, onlardan biz öğrendik. Evet.
1: Bugünlerimizin değerini, kıymetini çok iyi bilmeli, çok iyi değerlendirmemiz lazım.
0: Evet.
1: İnşallah sağlığımız yerinde olsun, sıhhatimiz yerinde olsun. Biz de kendi bildiklerimizi Türk halk müziğine gönül vermiş gençlerimize aktarmaya çalışalım.
0: Sizler de aynı zamanda otantik yapılarınız var. Yani bu programda biz zaten otantik özellikleri çıkarıyoruz. Sizler bu bölgenin yetiştirdiği
1: ol,
0: aslında mahalli otantik kişilersiniz.
1: 1980 yılında ben mahalli sanatçı unvanını almıştım. Ama kadrolu olarak TRT'ye başlamam 1986 yılında.
0: Sonra TRT'de eğitildik, nota öğrendik, repertuar genişledik.
1: Yani dışarıda ne öğrenirseniz öğrenin, oradaki olay başka.
0: Ne yapalım şimdi, hadi.
1: Vallahi ne bileyim, programı sen yönetiyorsun, sen söyle istersen. Türkü mü söyleyelim?
0: Türkü söyleyelim tabii.
1: Türkü söyleyelim. Mendilimin ucuna sakız bağladım, sakız.
0: Peki, hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: 3, 4, 5.

Dostluklar çok değerli. Çünkü yaşayarak elde ediliyor. İzmir Torbalı çekiminde Hediye Ağaoğlu, Bayram Salman ve Halil Çokyürek ile hem müzik yaptık hem de dostluklarımı tazeledim. Sizlerle olan gönül dostluğumuz da hep daim olsun. Hoşça kalın dostlarım.

Kitaptan Para Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Para Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Var olunuz.
0: Buyurunuz İhsan'cığım.
1: Efendim hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. TRT Müzik ekranlarındasınız. Senin Şarkın programındasınız. Sizin kanalınız, sizin programınız. Bizi her nerede izliyorsanız, her nerede bize muhabbet duyuyorsanız sizlere selam, gönülden hürmetler, selamlar. Hoş geldiniz.

Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Böyle manevi bir havası olan, bir ruhaniyeti olan bir eser. Şimdi efendim, çokça sıkça istenen bir ilahi, güzel aşık, çevrimizi çekemezsin demedim mi? Demedim mi? Çok istek alan bir şarkı. Bilenler de bana eşlik edebilir efendim. Memnun oluruz. Okumaya çalışalım. Hatta ben gireyim şefim, olur mu?

0: Teşekkür ederim efendim. Sağolunuz. Var olunuz.
1: Yüreğine
0: güzel
1: sağlık.
0: Onur'um, kardeşim. Onur Özel Çağlayan ve Güzel Orkestrası'na kocaman bir alkış rica ediyorum. Can dostlarım, teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Okuyana değil, okutana bakınız efendim. Evet, eser sahipleri, güfte sahipleri, bizden önce okuyan büyüklerimiz, dostlarımız ve bize eşlik eden birbirinden güzel dostlarım. Tabii ki yanımdaki partnerim, güzel arkadaşım, kardeşim, küçük kardeşim sayılıyor biliyorsunuz. Yaşı küçük daha, kızcağız. Senin de çok büyük etkin var, güzel partnerim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Canım benim.
1: Ne güzel şeyler söyledin diyecektim. Söz bana gelince susup kalıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü.
0: Çok tevazılı kadın.
1: Gönlüne
0: sen göndermeden ben gideyim.
1: Tamam, neye göndereyim, evet, ben seni?
0: Ben
1: göndermem.
0: Gidiyorum. Sahne sizin. Lütfen çok fazla büyütmeyiniz. Çok büyümeyiniz sahnede, ben yeri
1: hep
0: geleceğim.
1: Hep topu bu kadar.
0: Canım benim.
1: Efendim, Hicaz makamında bir eser seslendirmek istiyorum sizlere. Bir Avni Anıl şarkısı. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok yakıştı efendim size kırmızılar.
0: Zorla kırmızı giydirttin bana bugün. Ben siyah giyecektim son anda yani.
1: Evet, öyle yaptım.
0: Dün konuştuğumuzda kırmızıydı da son anda siyaha böyle kaçamak yapıp siyah giyecektim, giydirtmedi.
1: Gerçekten öyle oldu, izin vermedim.
0: Ben dedi senin için kırmızı ipliklerle işlenmiş ceket getirdim dedi.
1: Kırmızı mendil getirdim dedim.
0: Evet, tamam ben de kırmadım seni giydim artık.
1: Teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: İyi görünmüştür.
1: Çok incesiniz efendim.
0: Şimdi sırada Aranami'yi mırıldanınca Onurcuğum. Evet. Daha sonra mı konuşalım?
1: Yok, şimdi konuşalım.
0: Şimdi mi analım?
1: Arda arda iki eser okuyacağız.
0: Evet, benim çok değer verdiğim kendisine de, kişiliğine, karakterine, çok sevdiğim, çok tonton derler ya, öyle ifade ederler ya, gerçekten öyle bir insandı ve sizlerin de şarkılarından yakinen tanıdığı bir isim. Bilge Özgen, çok güzel besteleri olan, sayısız. İki tanesini seslendireceğiz az sonra.
1: Evet, birer tane okumak istedik. Şimdi bir tane ben okuyacağım. Hepinizin sevdiği bir eser, okumaya çalışacağım. Sonra ardından bir Hicaz şarkısıyla Esra
0: evet,
1: gelecek.
0: Evet, çok sevilen bir şarkısını da ben seslendireceğim.
1: Evet, Senden Sadece Beni Sevmeni İstiyorum adlı şarkısını okumaya çalışalım efendim. Bilge hocamıza rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun inşallah. Diğer hocalarımız gibi, büyüklerimiz gibi, bestekarlarımız, güftekarlarımız gibi. Onların sayesinde, onların eserleriyle biz nefes buluyoruz, hayat buluyoruz. Mekanları inşallah cennet olsun, âli olsun. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim. Evet, Bilge hocamıza rahmetle efendim.
1: Bu şarkıyı bir de güfte, ayrı severim ben. Evet. Çok severim.
0: Bir de güfte ne güzeldir ki, biz bunu zaman zaman dostlarımızla da konuşuruz. Herkes sevilmek istiyor dostlar. Olduğu gibi. Hatasını, kusurunu aramadan, çok didiklemeden, böylece. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Sevilmek istiyorum. Hepimiz sevilmek istemiyor muyuz? Herkes sevilmek Cemal istemiyor mu?
1: Sevgi olmasa bu hayatta tutunamayız. Yani bizi ayakta tutan, yaşatan en saf duygu sevgi.
0: Evet.
1: Doğduğumuz andan itibaren.
0: Cemal Safi de tabii yazıyor. Yani o da ayrı bir
1: denizdir. Hep söylüyorum ya, Allah bazılarına bir ayrı bir kalp veriyor.
0: Ya.
1: Bir kalem gücü veriyor. İşte onlar, biz de hissediyoruz belki ama dile getiremiyoruz. Ama onlar maşallah.
0: Evet.
1: Öyle güzel anlatıyorlar ki hepimizin duygularına tercüman oluyorlar.
0: Ruhları şad olsun. Tanışmaktan şeref duyduğum insanlar. Yani okumaya çalışıyoruz efendim eserlerini, emanetlerini elimizden geldiğince yüklenmeye.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Hakkıyla okumaya gayret ediyoruz. Diyor ve çok güzel bir Hicaz şarkıyla seni baş başa bırakıyorum.
1: Bizi hem stüdyomuzdaki diye. Konuklarımızdan eşlik bekliyorum hem de ekranları başındaki izleyenlerimizden.
0: Ben bile eşlik edebilirim.
1: Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter diye.

0: Teşekkür ediyoruz. Bir söz daha ders çıkarılacak. Evet. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Küs olanlar barışsın. Zaten Ramazan ayında da küsler, kırgınlar birbirine sarılsın, barışsın.
1: İnşallah.
0: Tam da yerine gelmişken.
1: Başta sen benimle barış.
0: Ben seninle hep barışıyorum. Barışık bir şekilde geziyorum. Evet. Küsmemek için direniyorum.
1: Direniyorsun.
0: Direniyorum.
1: Onur, duydun mu? Aldık ağzından sözü.
0: Yok yok. Bunların hepsi espri.
1: Dediğin çok doğru. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar uzun değil. Bu mesajına katılıyorum canım. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi. Ver mesajı.
0: Elimizden geldiğince gerçekten bu duyguyu bırakmamaya çalışalım. Hepimiz insanız tabii ki. Üstün meziyetlere sahip değiliz. Bazen kırılabiliyoruz, küsebiliyoruz. İsyan etmeye kadar varabiliyoruz. Ama yapmayalım bunu. Gerçekten son pişmanlık fayda etmiyor sonrasında.
1: Diyor ve bir Coşkun Sabah şarkısıyla devam ediyordu.
0: İhsan Güvenç.
1: Ne diyorum?
0: İşte bu bizim hikayemiz diyecek.
1: Öyle saf, öyle temiz. Okumaya çalışalım. Coşkun abimize selamlar olsun efendim.

sırrıyla dolu bir aşk mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Gönlüne sağlık İhsan'cığım.
2: Sağ olunuz, var olunuz. İşte Onurcuğum, Ramazan'ın güzellikleri bunlar.
1: Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey.
2: Nazar boncukları koymak lazım küçük. Tabii. Evet efendim.
1: Sıra geldi bana.
2: Ne okuyacaksın?
1: Biraz böyle güncel bir şarkı. Hani çok eski bir şarkı değil. Eski ama çok eski değil.
2: Evet.
1: Bence şarkının adını söylemeyeyim. Orkestramız...
2: Biraz güncele doğru dönüyoruz.
1: Güncele
2: diyorsun.
1: Doğru geldik. Hadi bakalım. Orkestramız başlasın. İzleyenlerimize sürpriz olsun.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla hiç barışamadım. Uçup gitti mutluluk. Uçup gitti mutluluk. Kavuşamadım. İçim yanar. Canım yanar. İçim yanar, yanar.

0: Sen istersin de söylemez mi?
1: Böyle yürek yakan şarkılar çok yakışıyor partnerime de.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Onun için birazcık daha istedim.
0: Yüreği yanık bir adamım ben. Vallahi Onur da bilir Esra da.
1: İyi ki böyle öyle. İyi ki öyle.
0: Okuduğumuz şeyler gönlümüze bir çizik, her okuduğum eser kalbime bir çizgi, bir yara ve bu yara da tatlı bir acı. Onu da seviyoruz
1: ne
0: yani.
1: Ne mutlu işte onu hissedebilmek.
0: Evet.
1: Ve başarabiliyorsak da dinleyicilerimize hissettirebilmek. Zaten.
0: Ben gideyim yavaş yavaş.
1: Tamam, peki.
0: Gönlümü dinlendireyim.
1: Dinlen.
0: Evet efendim.
1: Dinlen.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Sustum yine.

0: Eyvallah efendim. Sağ olunuz efendim, var olunuz.
1: Yüreklerinize sağlık.
0: Ne çabuk geçiyor zaman.
1: Programın sonuna geldik.
0: Ne çabuk geçiyor 90
1: bugünlük,
0: dakika.
1: Bugünlük sonuna geldik. Evet. Bizim için su gibi aktı. Umuyoruz ki ekran başındaki siz değerli izleyenlerimiz için de, siz konuklarımız için de öyle geçmiştir. Evet, bu alkışı almadan pek devam edemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı saatte bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Sizleri burada bekliyor olacağız. Yine sizin için seçtiğimiz çok güzel eserlerle.
0: Evet. Efendim, ben de kendi adıma alasmağlık diyorum. Ayrılık değil, ufacık bir ara gibi görelim bunu.
1: Dinlenme
0: haftaya
1: molası.
0: Yine aynı saatte. Evet, dinlenme olsun bize. Alasmağlık efendim.

0: Ben Oktay Üzgün. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz de, biz de, bu ekran başındaki bütün dostlarımız da yine İstanbul'dayız. O yüzden yüzümüzdeki bu tebessüm, o gülümseme. Uzak şehirlere de keyifli oluyor da yani. Yani müzisyenlikte de öyledir ya. Hani İstanbul işi olunca boşuna gidiyor.
2: Festivale çıkarken mutlu oluyorsun.
1: Benim size önereceğim şeyler müzik hakkında. Müzik çok fazla şey yapmamak lazım böyle. Çok derinliğe dalmamak lazım. Sende var olan şeyi güzel kullandıktan sonra müzik her türlü yapılıyor. Bence sözü fazla uzatmadan görevimize bakalım neler yapacağız. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü durağınız İstanbul'un renkli yüzü Balat. Ya Balat deyince yani bu ekibin bana yaptığı bir güzellik olsa gerek. Çünkü ben Balat'ta yaşıyorum. Tarihi yapıları, dar sokakları ve özgün atmosferi ile bu semt geçmişin sesiyle bugünün ritmini bir araya getiriyor. Gerçekten Balat tarihi bir araya getiriyor baktığınızda. Çok büyük bir eski bir tarih var orada. Devam ediyoruz. Göreviniz Balat sokaklarında kısa bir keyif yürüyüşü yapın. Rehberiniz ben Oktay Kuşan olarak. Sizi Balat'ta gezdireceğim bu çocuklar. Semtin ruhunu yansıtan planları alın. Duvarlar, insanlar, dükkanlar, sokak evleri. Bunların hepsi var ve rengarenk evler var orada biliyor musun? Ardından Balat sahilinde denize karşı müzik performansınızı gerçekleştirin. Çok misk. Zaten deniz kenarında çalınca ben çok mutlu oluyorum. O denizin kokusu beni çok alıyor. Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Kurulum sade olsun, müzik ön planda kalsın demişler. Balat'ın eşsiz karakterini notalarınızla birleştirin. İstanbul'un bu çok katmanlı ruhunu sesinizle görünür kılın demişler. Yolunuz açık olsun, rotanız müzik olsun. Evet, şimdi Balat'a doğru yola gidelim. Bence vapurla geçelim.
2: Arabayı güzel olur.
1: Aynen.
2: Bu aşina oldu bu.
1: Arabayı bırakalım bir yere. Yani sonuçta o da araba lazım olmayacak gibi bir
2: şey. Yani de olur belki. Yani ondan kurtulmuş olur.
1: Bence de bu saat trafik. Vapurda da güzel böyle İstanbul'u seyrede Balat'a geçeriz. Güzel İstanbul'umuzu bir seyredelim. Ondan sonra Balat'ta biraz şarkılar söyleyelim. Bugün aşk şarkıları, yani sevdiğimiz aşk şarkılarını söylemek isterim izninizle.
2: Aşk şarkıları, aşk türküleri.
1: Dünya aşk üzerine kurulmuş. Aşk olmazsa olmuyor ki Mustafa.
2: Öyle doğru.
1: Sen hiç aşık...
2: Ben aşık oldum da bıraktım abi aşk işi.
1: Nasıl ya? Yani?
2: Benim işleri bana göre değil.
1: Bu yaşta.
2: Bu yaşta. Ne, hangi yaşta olacak abi?
1: Daha merak olayım.
2: Gençken, sevdalık gençken olur ya.
1: Balat'a gidelim. Balat'ta güzel böyle 90'lardan, 80'lerden güzel şarkılar, türküler söyleyelim, özgün besteler söyleyelim. Rotamız müzik ekibi bugün İstanbul'da Balat'tayız.
2: Balat'ıyor musunuz?
1: Şu an.
2: Bak burada geçiyoruz. Haydi.
1: Hadi bakalım.

Efendim İstanbul'dayız ve İstanbul'un en güzel mekanlarından biri olan Balat'tayız, Haliç'teyiz. İstanbul'un her yeri güzel bence. Yedi tepeli İstanbul demişler. Galata'sı ayrı güzel, Galata Köprüsü ayrı güzel, Üsküdar'ı ayrı güzel, Kadıköy'ü ayrı güzel. İstanbul'da yaşamak başka bir güzel. O yüzden bugün böyle biraz aşk ve ayrılık şarkıları üzerine gideceğiz. Balat'tayız. Bu güzel mekandayız. Karşımızda Galata Kulesi görünüyor sanırım. Evet, oralarda. Süleyman'ım, Mustafa'm birlikte türküler söyleyeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik, İstanbul'dayız ve Balat'tayız. Türkülerimiz, şarkılarımız devam ediyor. Sevgiyle kalın.

gelir vaktimiz varken. Efendim hoş geldiniz İstanbul'a. Bugün İstanbul'dayız. Çok heyecanlıyız. Çünkü biz bu dört kişi İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un müziğini en çok arkadaşlar dile getiriyor. Bazen vapurda, bazen sokakta, bazen biçiminin üstünde. O yüzden onlar sokakların en büyük emektarları. Ama aynı zamanda da çok yetenekli insanlar. O yüzden onlarla rota müzik demek benim için bir gururdur. Çünkü bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda hep yeni kuşak insanlara yol açma niyetindeydim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Emeğinize sağlık. Ne güzel çaldınız. Hoş geldiniz. Hüsnü Arkan'ın söylediği gibi Hoş Geldin adlı eserle ikinci şarkımıza devam ettik. Bundan sonrakiler de bu tarz aşk şarkılar olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden sizlere afiyetler, şekerler olsun. Çaylarınızın demi az olsun, çok olsun. Fark etmez. Gönlünüzdeki sevgi çok olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Sevgiyle kalın.

0: ki sevda değil.
1: Bu benimki sevda değil demiş. Bu da bir Zülfü Livaneli şarkısıydı. Sevda değil. Gerçekten şimdi o da 80'lerin 90'ların bestelerine baktığınız zaman ne güzel içinde böyle anlam yüklü meyanı var, işte arasızı var, işte nakaratı var. Mis gibi akıyor gidiyor. Yani aslında besteleri yaparken farkındaysan okuduğumuz şarkıların çoğu bugünkü şarkılar 90'lardan. Hep böyle bir arasazları var, meyanları var. Böyle türkü gibi aslında.
2: Evet.
1: Bir de türkü gibi. Aynen. Şimdiki şarkımız Dostum Dostum Olsun. Öyle bir yerdeyim ki.

Ne güzel söyledi değil mi? Yokluğundan öldü gönlüm. Demek istediğimiz o aslında Türkiye coğrafyasında yani Anadolu coğrafyasında yetişmenin kaderi bu bütün türkülerimizde, şarkılarımızda hep böyle acı, kader, hüzün var. Olsun, bugün kederlenelim, yarın gülelim. Sevdamız büyük olsun. Programımıza devam ediyoruz. Rotamız müzik kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü İstanbul durağımız Balat'tı. İnsanlar sokakta gezerken biz de kendimizce bir şeyler çalıp söylemeye çalıştık diyelim. O zaman programımıza devam edelim.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya
2: sen koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok

0: ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de.
1: Hiçbir şeyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere.
2: Sinan'la sahnede, yarın TRT Müzik'te.

Paraf Para, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ben Ferman Akgül, İstanbul Düe Trio başlıyor. Ölürüm, ölürüm.
1: Bak.
0: Bak. Yüreğime bak.

0: Ne var ne yok Coşkun?
1: Vallahi iyiyiz Ferman'ım. İşte gördüğün gibi az önce kurtları döktük. Biraz da sonra dertleneceğiz yine.
0: Dertleneceğiz.
1: Bizim biliyorsun yani muhabbetin akışı sürekli halden hale
0: Değişiyor.
1: geçiyor, değişiyoruz.
0: Değişiyor.
1: Renkler rengi böyle. İşte bakalım bak ben de merak ediyorum nereye gideceğiz.
0: O zaman hızlı bir geçiş yapalım diyeceğim de
1: Alalım.
0: neyle girelim?
1: Sıra bendeyse bir derdim gizli.
0: Bir derdim gizliyle
1: Tabii
0: girelim.
1: yapalım.
0: Tamam. Hatta iki tane bağlayalım onu. Bir
1: Haydi
0: derdim
1: bağlayalım.
0: gizli arkasından
1: Kendim ettim, kendim buldum
0: kendin
1: yapalım.
0: ettin kendin.
1: Madem öyle tam dönüyoruz ve değişiyoruz. Neşet Baba ile Neşet Usta ile
0: Tamam. Harika.
1: devam edelim.

0: Neşet Baba'yla
1: nihayetlendirdik.
0: Yeterince
1: dertlendik.
0: ne söylemek istersin Neşet Baba'yla ilgili?
1: Valla Ferman Hanım, tabii yani ona en güzel tabii söz söylenmiş, Bozkır'ın tezenesi Bozkır'ın. Diye. Tabii yani bu söz yeterli bir tarif bence. Yani Neşet Usta tabii yani baba, dede, o yani zaten o geleneğin, aptal geleneğinin en son temsilcilerinden birisi. Tabii babası yani Muharrem Usta daha yerel ve daha geleneksel aslında bir icra sahibi, ama Neşet Ertaş'ın tabii kendine özgü besteleri, yorumları hem işte o toprağa o kokuyu, geleneği getirdi, hem de onun yanında bambaşka bir diyar açtı bize. Yani ruhu şad olsun. Neşet Usta'yı ne kadar anlatsak az kalır yani,
0: az kalır.
1: Onun eserlerini işte biliyorsun hepsini sen de.
0: Tabii.
1: Valla işte yani biz de bir tanesinden işte bugün nasiplenelim dedik.
0: Çok da güzel oldu.
1: Eyvallah.
0: Ya yöre demişken işte İç Anadolu bizi nasıl etkilediyse, bak şimdi lafı yine bizim o taraflara getireceğim.
1: Yine bir torpil yapıyoruz.
0: Şimdi çünkü ben izin verirseniz böyle bir piyanoyla Sertan'la sizinle bir parça paylaşmak istiyorum. Aslında
1: mutlu oluruz Ferman.
0: Bu parça benim bir solo albümünden, o albümün çıkış parçası. İsmi Yürüyorum İçimde. Müziği bana ait, sözü ise benim akrabam Şevki Dinçal'a ait. Şevki amcaya buradan selamlar. Yani yine bizim yöreden, onun yazdığı bir şiir. Ben onun şiirine uydurduğum bir beste.
1: Haydi, güzel olmuştur eminim.
0: Göreceğiz.

0: Ferman Hanım, ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Valla az ama öz dokundu kalbe. Valla Sert Hanım da çok güzel eşlik etti her zamanki gibi.
1: Sertan'la zaten bu albümün yapımında Sertan bizimle birlikteydi. Düzenlemelerde çok emeği var o albümün.
0: Ellerine
1: Şimdi
0: sağlık Sert Hanım.
2: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: yine birlikte bir şey yapıyor olmak çok güzel oldu. Ya bu şiirlere müzik uydurmak, müzikten şiire, ne bileyim, sen mesela bir şiirden çok tabii ki Veysel'in birçok şiiri bizi etkiliyor da, böyle bir şiirden etkilenip de sazı eline aldığın oluyor mu arada sırada yani?
0: Valla Ferman tabii ki oluyor. Yani çünkü şöyle biz biliyorsun hani ben çok söz böyle kelam üreten biri değilim yani. Hani o yüzden biz daha çok böyle işte sazla, müzikle
1: Müzikle.
0: haşrolmuşuz. O yüzden tabii söze yani ihtiyacımız var ki hani ona bir gömlek giydirelim.
1: Gömlek giydirelim.
0: Tabii yani ben kişisel olarak zaten hani yani bütün işte Ariflerin işte ozanların divanlarıyla çocukluğumdan beri meşgulüm ki onları söylüyoruz. Hani onların hayatına böyle dokunmak lazım, biraz idrak etmek lazım ki bir şey anlatasın yani. Hani haliyle oradaki yani dokunan bir söze bunu nasıl hadi buna bir vücut giydiririz dediğim nokta çok oluyor yani.
1: Peki bir şey soracağım sana aslında. Külliyata girdiğin zaman mesela bir türkünün sözlerini arıyorsun değil mi? Yöreden yöreye bazı kelimeler değişiyor ya. Buna çok takılmak mı gerekiyor? Bunun orijinali aslında böyle. Yunus da benim karşıma çok çıkmıştı. Türkülerde de nasıl hareket etmek
0: Ama
1: lazım?
0: Yunus'ta karşına çıkma sebebi şöyle. Yunus'un yani kullandığı dil Türkçe ile şu anki Türkçe arasında tabii ki kelime farklılıkları var. Ama şöyle bir şey sana söyleyeyim. Yani oradaki

0: Yılın son 50 yılda var. Mesela 50 yıl önce ya da işte 1940'larda 50'lerde yani Anadolu'da birçok böyle yaşlılarımız
1: Ha.
0: aslında Yunus'un Türkçesini kullanıyor yani o
1: Doğru.
0: kelimeleri kullanıyor. O sonra zamanla bir işte ya aşınma diyelim ya bir işte biçim değiştiriyor ve o kelimeler biraz daha şekilleniyor ve farklı bir boyuta geliyor aslında. Hani Yunus'ta bunu yaşamak sonuçta 13. yüzyıldan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Hani oradan buraya baktığın zaman o dilde tabii ki esnemeler haliyle
1: Bir de
0: oluyor.
1: her yöreye
0: Tabii.
1: girdiğinde çok
0: Ama tabii
1: değişimlere de
0: halk
1: uğramış yani.
0: türkülerinde tabii ayrı bir hikaye var. Hani orada biliyorsun yörenin her şeyi birbirinden, her yörenin yani bütün rengi kokusu birbirinden farklı. Bir şeyi tarif edişleri de
1: Tarif
0: farklı. Ona
1: edişleri de farklı.
0: kullandıkları kelimeler de farklı. O yüzden hani oradaki farklılıklar böyle. Hani ama tabii Yunus'taki farklılık daha büyük
1: Evet.
0: makro bir değişim aslında.
1: Hı.
0: Tabii bunlar kaçınılmaz yani müzikle beraber sözler de bazen işte zamanı uyuyor,
1: Zamanla değişiyor.
0: evriliyor, değişiyor. Aslında yani bu tabii bu bir tabii bir şey ama bence hani tabii ki bu bir yandan da aslında dil adına bakarsak aslında üzücü bir şey yani. Hani yani bizim şu anda Yunus'un divanını açtığımız zaman o dili anlıyor olmamız lazım yani
1: Eski
0: kelimelerini.
1: Türkçe.
0: Tabii yani biz eski Türkçe diyoruz ama yani hani yani 500 yıl önceki yani şey yani o kadar uzakta değildi bu idrak aslında ama
1: Doğru.
0: işte zamanın şeyi bu yani maalesef zamanın her şeyi yaptığı bir erozyon var. Bu dile de yansıyor. Bazen
1: Tabii.
0: kültüre de yansıyor. Bunlar da bunun yansımaları dostum.
1: Ya bir akademisin kitabını açıp Yunus'la ilgili ya da herhangi biriyle ilgili gerçekten o dilin çevirisini okuduğun zaman bambaşka bir şeyler anlattığına da vakıf olabiliyorsun
0: Tabii tabii.
1: maalesef. Şimdi bugün konuğumuz Tuvana Türkay. Tuvana da bir oyuncu. Ama ve lakin acayip bir repertuarı var.
0: Müzik sevdalısı.
1: Müzik sevdalısı. Yani türkü konusunda, Türk sanat müziği konusunda bir kere zaten repertuarı benden geniştir. O zaman yani çok bekletmeden hem seyircimizi hem Tuvana'yı
0: Kesinlikle davet edelim.
1: davet edelim ve
0: Güzel
1: başlayalım
0: sesinden dinleyelim
1: Tuvana'yla.
0: onun
1: Aynen öyle.
0: şarkılarını, türkülerini.
1: Tuvana'cığım hoş geldin.
2: Hoş
0: Hoş
2: bulduk
0: geldin
2: Fermancığım.
0: Tuvana'cığım.
2: Hoş bulduk.
1: Repertuarı çok geniştir. Şimdiden uyarıyorum. Hepinizi.
0: Hazır mısınız?
1: Hazır mısınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
2: Çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda.
1: Neler yapıyorsun? Anlatsana bize.
2: Ya ben yaklaşık 4 aydır burada değildim. Yurt dışındaydım.
1: Londra'daydım.
2: Aynen Londra'daydım. Şimdi daha yeni...
1: Kıskanarak takip ediyordum ben.
2: Yok ya çok da öyle kıskanılacak bir şey değil. Oralarda da işlerim var. Onlarla uğraşıyordum. Aslında çok da tatil değil yani tatil gibi görünse de. Biliyorsun sosyal medyada her şeyi
1: Evet.
2: istediğimiz gibi gösterdiğimiz için işin
1: Ama
2: arka
1: arkadaşım
2: planında.
1: öyle güzel yerlerden paylaşıyorsun ki insan
0: Nasıl
1: tatil sanıyor. Kıskanıyor yani.
2: kıskanmayalım? Yok yok vallahi şey orada bir işim var. Onunla ilgileniyordum. Şimdi döndüm işte iş görüşmeleriydi. İşte müzikle ilgili yapmak istediklerimdi. Stüdyo vesaire falan derken zaman geçiyor. Spordu vesaire. Devam hayat.
1: Tuvana'yla da bizim bir böyle rastlaşmışlığımız var yani bir iş vesilesiyle. Bir yarışmada ben jüriydim. Tuvana gelmişti. Ben ilk o zaman sesine vakıf olmuştum ve çok çok farklı bir sesin var senin de. Çok damar bir sesin var. Yani birazdan zaten hepimiz duyacağız burada ama
2: Aslında o zaman da mesela söylediğim şarkı şeydi yani canlı söylememiştim.
1: Ha, onu
2: Şimdi
1: hatırlamıyorum
2: evet
1: bak.
2: ilk defa seninle burada canlı.
1: Ha, bak bunu
0: Oo
1: hatırlamıyorum.
0: güzel.
2: Ya evet.
1: Peki o zaman daha laf lafı açacak.
2: Evet.
1: İlk neyle başlayalım?
2: Haram geceler.
1: Haram geceler.

0: haram gecelerin bu parçayı. Ya ben hep şunu sormayı seviyorum. Ya çünkü sen konuklarımız seçiyor parçaları ve neden bu parçayı seçtin? Haram gecelerle ilgili böyle onu neden çok seviyorsun? Bir anın var mı? Olmayabilir.
1: Bir anım yok ama mesela böyle spesifik parçalar var hayatımda. Çok çok gerçek geliyor bana. Yani şüphesiz insanız ve hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz ya. Ya da diyorum mesela örnek vereyim. Bir insana aşık olduğumuz zaman hep şey deriz karşımızdakine. Bu dünyada en çok ben aşığım, en çok ben seviyorum deriz. Halbuki bir başka aşık da sevdiği insana aynı şeyi hissediyordur ya. Bu şarkıda çok gerçek bir şey var. Bilmiyorum, beni çok etkiliyor. Çünkü herkesin aklının başında olmadığı, geceleri uyuyamadığı, yani kalbinin küt küt çarptığı, böyle gerçekten gecelerinin haram olduğu, hayatında yaşadığı olaylar vardır. Bilmiyorum, çok güzel dile getirilmiş bir takım duygular. Önemli olan da zaten o diye düşünüyorum. Aslında yaşadığımız şeyleri basitçe dile dökebilmek, maharetli olan kısım.
2: Çok hissetmiş ama değil mi Ferman? Yani çok hissederek söyledi.
1: Ay
0: Çıkarken
1: çok
0: zaten
1: seviyorum.
0: o tizleri çıkarken bu yanık ses nereden geliyor sende ya? Aileden ailede var mı? Yani çünkü
1: Hisottan gelmediği kesin.
0: güzel.
2: Güzelmiş.
0: Acı su.
1: Yani çocukluğumdan beri annemle Türk sanat müziği okuyarak sesimi terbiye etmeye çalıştım kendimce. Yanık ses bilmiyorum ki, yüreğimden geliyor.
2: Yüreğim yanık
1: Üşüyeceğim,
2: falan
1: bir
2: diyor.
1: yanık kokusu geliyor, inşallah yüreğim değildir.
0: Çok iyi. Yani ailede söylerler miydi?
1: Annem.
0: Annenin sesi mi çok
1: Evet, annemin
0: güzeldir?
1: sesi çok güzel. Annem hatta şey der, bütün kötü huylarım babamdan, iyi huylarımın hepsi ondan tabii, biliyorsun bu
2: Genelde
1: şeydir.
2: hep öyle bir
1: Aynen,
2: tabii,
1: genelde böyledir. Çocuklar yeteneklerini annelerinden alırlar der ki, hakikaten aldığım bütün yeteneklerim annemden.
0: benim de annemin sesi güzel ya. Sende durum ne Coşkun?
2: Valla bende de evde benim dışımda söyleyen tek annem var.
0: Doğru,
2: Tabii.
0: bizde de öyle bak. Hep anne tarafı saz
2: Tabii.
0: çalar, söyler.
2: Baba dinler, 24 saat dinler ama annem söyler
0: Ha, doğru bir şey tespit ettin yani.
2: yani.
0: Türkülerle aranın çok iyi olduğunu biliyorum eski programlardan. Yani dedin ya şu Türk sanat müziği,
1: Evet.
0: türküler. Peki o zaman şimdi bir türküyle devam edelim.
2: Haydi bakalım.
1: Edelim.

0: Şimdi bu çok güzel oldu da bunu yaparken provada böyle başka başka bir yerlere gittin. Sonra biz baktık böyle başka bir parçanın da provasını yapıyoruz. O yüzden şuna bağlayacağım. Biz seni bırakmıyoruz. Lütfen o provada yaptığımız parçayla bitirelim.
1: Diyorsun o zaman türkü değilse de yeni türkü.
0: Bak o da iyi bağlıyor.
1: Bağlama
2: Bu
1: işinin
2: konuda
1: üstadı
2: bizden iyi.
1: burada.
2: Benim yanımda oturduğu için
0: Tamam,
2: olabilir.
0: süper.
2: Burada
1: Bak biz
2: etkileşim.
1: söylüyoruz orası
2: Arada bak,
1: bağlama.
0: Üçüncü
2: arada bak.
0: Sivaslı geldi abi programı. Tuvanacığım teşekkür ederiz.
1: Ben
2: Ayağına
1: teşekkür
2: sağlık.
1: ederim.
2: Ağzına sağlık.
0: Tüm neşen, tüm güzelliğin, tüm zarafetinle gerçekten renklerin rengini kattın programımıza.
1: Aa, çok
0: Çok
1: tatlısın.
0: teşekkürler. Şimdi o zaman Coşkuncum yeni türküyle.
2: Haydi,
1: Devam
2: haydi.
1: ediyoruz, evet.
0: Devam ediyoruz,
1: Davet
0: bitiriyoruz.
1: ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.
2: Ayaklarına
1: Çok
2: sağlık.
1: sağ olun.
2: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ olun.

akşam burada yıldızlı olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Hoş geldiniz TRT Müzik ekranlarına. Bu haftaki ümitli şarkılarda çok sevdiğim, çok tatlı ve senlerde muhabbetimizin hiç eksik etmediğimiz Reyhan Karaca konuğum. Hoş geldin Reyhan'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarımla tekrar oturup sohbet etmek için ve görüşmek için şahane vesileler bunlar bizim aynen için biliyorsun.
1: Aynen öyle. Birlikte şarkı söylemek çok zevkli seninle.
0: Beraber sahne de yapıyoruz
1: seninle. Ümit Sayın Reyhan Karaca şarkılarla TBT programlarımız evet. var. O yüzden antrenmanlıyız birlikte
0: evet,
1: galiba.
0: Evet evet. 2 saat aralıksız program yapıyoruz ve hiç öyle. Ben sıkıldığımızı hatırlamıyorum.
1: Çok eğleniyoruz.
0: Bugün de böyle bir su gibi akıp geçecek gibi
1: bence
0: geliyor
1: de,
0: bana.
1: Bence de.
0: Ah, çok...

0: Abi 20-25 sene oldu değil mi seninle tanışalı? Ama son 15-16 yıldır.
1: Ne zaman tanıştık? 98 falan mıydı?
0: Artık
1: 90,
0: 90, 97 bile olabilir.
1: 97,
0: 97
1: 97,
0: olabilir.
1: 96. Senin albümlerinin daha hazırlandığı falan filan zamanlar.
0: Neredeyse 30 yıl olmuş ya. Zaman
1: Ay,
0: nasıl?
1: biz hala şahaneyiz, boş ver.
0: Çok güzel. Takip ediyorum sürekli. Ve yeni single'lar çıkıyor. En
1: Evet.
0: gül saçların bir kere çok
1: Çalışıyorum.
0: şahane olmuş. Çok beğendim.
1: Biliyorum,
0: Yani kısa
1: beğendiğim.
0: çok yakışmış ama sana
1: Evet,
0: hakikaten.
1: evet.
0: Ama yani o biliyorsun insan enerjisini değiştiriyor. O saç
1: Tabii
0: olayı
1: canım.
0: biliyorsun. Özellikle hanımlarda özellikle daha tatlı
1: Aynen,
0: duruyor.
1: değişiklik iyidir.
0: Evet. Şimdi acaba şöyle geçmişe gittiğimiz zaman çok tatlı şarkılar var. İnanılmaz güzel hitlere imza attım ve bunları da konuşacağız tabii ki.
1: Evet.
0: Acaba diyorum ki güzel senin o geçmiş yıllara gittik. O güzel böyle bir tren rengi olan bir klibin vardı.
1: Sevdik
0: Arkada evet.
1: Sevda.
0: Dedikleri anda. Acaba onu söylesek mi beraber? Ben de
1: Hadi
0: vokal
1: ama.
0: yapacağım. Dayanamam bak
1: Hadi
0: söylüyorum.
1: yapmazsan söylemem zaten.
0: Tamam.
1: Hadi beraber söyleyelim.
0: Hazır mıyız?

0: Vay be, helal
1: vallahi
0: olsun.
1: Vallahi tabanca gibi teşekkür ediyorum hepinize.
0: Çok güzel bir şarkı. Vallahi 30 seneyi devirdi. Helal olsun. Bundan sonra da daha gider yani. Çok şükür. Bence tabii ki de. Bu şarkıyı değil mi?
1: Sözler
0: yazdı?
1: Zeynep Talu, Feyyaz
0: Müzik,
1: Kuruş.
0: Feyyaz Kuruş canım benim.
1: 90'lara imzasını atan adam Feyyaz Kuruş. Hepimizde bir emeği var. O yüzden de ona da selam gönderelim buradan.
0: Feyyaz'a gönderiyoruz. Tabii ki ama senin Mustafa Sandal'ın da vokalleri falan var. Ben duyuyorum onu yıllardır duyuyoruz da bilmiyorum. Belki fark etmeyenler olabilir.
1: Ya ilk albümünden beri Mustafa'nın ben vokallerini
0: Mustafa yaparım. Mustafa çok tatlıdır tabii. Mustafa Sandal'a da tabii çok selamlarımı söylüyoruz. Evet. Canım benim kaç yıl oldu ya görmüyorum. Sen de şanslıyız en azından biz değil mi? 10 yıl önce görüştük ya.
1: Evet,
0: çok şükür.
1: Evet.
0: Mustafa'ya da bazen stüdyoya zamanla çağırdı zaman gidiyorduk bir şey olduğu zaman.
1: Çok kıymetli şarkıları var onun da. Bende de şarkıları var, kıymetli şarkıları var. Onlardan bir tanesi Gidesim Gelmiyor biliyorsun.
0: O da var. Ama yani bizim dönemimizde gerçekten birisi bir albüm yaptığı zaman hemen yakınında sözleri bestekarlar arkadaşları varsa hemen bir değil mi bir araya gelip
1: kolektif
0: bir nasıl bir enerji çıkartırız gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bu çok tatlı bir şeydi. Biz o dönem gerçekten o dönem yaşadığımız için çok şanslıyız.
1: Tabii vokallere gidiyorduk yani tabii. Hiçbir şey beklemeden. Herkes aynen birbirine vokale herkes gidiyordu. Birbirine.
0: Ben daha yakın zamanda Bendeniz'e gittim. 13 şarkı back vokal yaptım. Back vokalistik hayatımda bile bu kadar vokal yapmamışımdır canım benim. Bu en son bir güzel bir koleksiyon albümü yapmıştı. Çağırdı gidemedik. Bayağı hani bizim eski stil. Biz aynen. De mesela hani birer tane duble destek. Sonra tiersleri yapıyoruz. Tiyerslerin pestlerini aşağıdan yap. Eğer başka bir ses ararsan.
1: Pestlerin dublelerini yap
0: tabii
1: falan.
0: Tabii yap. Oo. 8 kral 10 kral.
1: Zevkli iş ama zevkli. Çok iyi. Senin için çok zevkli iş.
0: Bizim için bu bir çocuğu Luna Park'a bırakmak, bir oyun parkına bırakmak aynen. Gibi şey. Hiç sıkılmadığımız bir nokta.
1: Aynen.
0: Hiç sıkılacağımızı zannetmiyorum ben. 35 yıl geçti ama ben de hiç.
1: Analog her zaman iyiydi ya. Yani böyle canlı orkestra. Tabii. Analog her zaman her şekilde iyi yani.
0: Düşünürsen senin televizyon maceran da vardı.
1: Evet.
0: TRT'yle. Oralardan. Ki sen
1: ben
0: ilk TRT'yle
1: başladım hayatıma.
0: Değil mi?
1: Müzik hayatıma. Evet, çocuk kurosuyla.
0: Vay be. Anlat ya dinliyorum ben.
1: Ya 8,5-9 yaşındayken İstanbul Radyosu Çocuk Kurosu'nu kazandım biliyorum. Ben. İlk orayla başladım. Sonra konservatuvar. Sonra yine TRT. TRT'ye programlar yaptım falan. TRT onun için benim için çok önemli.
0: Benim de çocukluğumuzdan beri. İlk aşkımız.
1: İlk aşkımız evet.
0: Demin söyledin gidesim gelmiyor dedin ya. Bir sahnede beraber bakıyoruz. Çok
1: evet,
0: büyük coşkuyla.
1: Çok
0: yerimizde duramıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi aynı enerjiyi karşı tarafa bir geçirsek mi acaba?
1: Haydi söyleyelim.

0: Helal be, vallahi bravo. Teşekkür ediyoruz orkestramıza da. Hakan Yeşilik Orkestrası teşekkürler ediyoruz, sağ olsunlar. Peki bu şarkı kimler yazdı? Ha, kimler,
1: evet.
0: Değil mi, söylemeniz
1: gelelim lazım. Fasulyenin faydalarına. Bu şarkı Mustafa Sandal bestesi. 2000 yılındaki Yaman Olacak albümünde vardı. En son giren şarkı bu. Yani var ya biz sizden hep şarkı istiyoruz da. Dur biz sizin repertuarın ondan sonra ben bir bakayım falan. İşte onlardan bir tanesi hakikaten 12'den vurdu.
0: Ama şeyde Orhan Gencebay'ın da
1: evet,
0: güzel.
1: Evet, 12 Hook çok iyi. Evet.
0: 45 yıllık 50 yıllık çok güzel bir imza var orada. Orhan aynen. Gencebay'a selamlar olsun buradan.
1: Orhan abimize de sevgiler gönderelim.
0: Bu arada seninle hep sohbet ediyoruz. Söz beste konusunu. Ümit bir şeyler yapalım. Ama bu arada senin de yazdığın, başladığın ben biliyorum seni. Söz beste değil mi?
1: Yani çıkmış olan bestesi bana ait şarkılar var. Saadettin Dayıoğlu'yla birlikte yazdığımız.
0: Saadettin'cim evet.
1: Saadettin'im canım çok güzel sözler öpüyoruz yazıyor. Seni. Evet. Şimdi yeni yeni de sözler de başladım yazmaya. Hatta bir iki sana soruyorum. Şuraya şöyle mi yapsam, burayı böyle mi? Profesyonel soracaksın her zaman. Öğretici önemlidir yani.
0: Estağfurullah.
1: Çok güzel yani, şarkılarım var. Bildiğin bir şey çünkü.
0: Güzel tatlı müdahaleler gerekiyorsa bir yere, bazen çünkü bir eser alırken bir şey eksik duyabiliyoruz, onu hatırlayamayabiliyoruz. Orada işte arkadaşlar devreye girebiliyor.
1: Sen bir şarkında beat yok bunda demiştin de beat yazmak lazım tabii, demiştin. Tabii, şimdi onun üstüne çalışıyorum hala.
0: Yani bir şarkının iskeletini oluşturmakla ilgili üzerinde o kadar çok idman yaptık ki. Yani arkadaşlarımız, evet. Stüdyoda evet. Çalıştığımız aranjör arkadaşlarımız yaptık ki. Artık onun böyle bir tatlı bir akışı var. O akışı bozan herhangi bir şey olursa oraya bir ilave ya da bir daha etkiyi arttıracak herhangi bir şeyi yapabiliyoruz. Onlar çok tatlı müdahaleler. Orada da ben çok eğleniyorum. En sevdiğim bölümlerden
1: bir tanesi. En güzel yaptığın şeylerden biri aslında.
0: Teşekkür ederim. Bu arada bizim tabii ki senin de benim de bir back vokal geçmişimiz var. Senin evet. Back vokaline baktığımız zaman bir Zerrin Hanım, Zerrin Özer.
1: O benim değil canım. Ben? Zerrin Özer Türkiye'ye gelmiş en iyi, en önemli seslerden biri. 7 yıl vokalistliğini yapmak ve tabii. Yakınında olmak, onun çocuğu gibi yetiştirmesi beni. Şu anda bir başarım varsa ondan öğrendiğim şeylerle çok hala şey. Varım. Hala varım dediğim Zerrin Özer'le çalıştıktan sonra da hala
0: tabii,
1: varım.
0: Tabii.
1: O yüzden benim için çok önemlidir Zerrin Özer.
0: Senin şu yaptığın da çok önemli bir şey. Çünkü 7 yıl vokal yaptın ama asla unutmayıp o gelen geçen o değeri, o tatlılığı anmak, onu vefa değil mi? Yani vefa çok önemli
1: yani
0: bir şey.
1: Yani ilk albümü çıktıktan sonra da devam ettim.
0: Biz unutmuyoruz.
1: Ben
0: biz
1: vokal
0: güzel aşılandık
1: evet
0: 90'larda ya. Değil mi? O sevgi, müthiş o ilgi, canı gönülden verilen sevgi insan unutamıyor.
1: Bir de insanlar hani vokalden solistliğe geçince hani artık solist oldum ben vokal yapmak istemiyorum durumu var ya. Ben onu hiç yaşamadım. Ben albüm çıktıktan sonra da vokal yapmaya devam ediyorum. Bugün istese yine gider vokal yaparım yani. Evet. O kadar özel benim için Zerrin Özer.
0: Zerrin Özer'e selamlarımızı ilettik
1: onu
0: değil mi?
1: Onu sarılıyorum, onu çok seviyorum.
0: Back vokal deyince benim back vokal yaptığım çok tatlı Harun Kolçak.
1: Canım.
0: İlk vokalistini yaptım.
1: Canım.
0: Benim ilk bestemi seslendim yaptın değil mi? Ben 92'de yapmıştım
1: evet,
0: ya.
1: Evet evet.
0: Çocuktuk daha o zamanlar 22 yaşındaydım. Ama benim ilk defa beste yapıp da cesaret bulup Harun abi artık dinletmem lazım en azından

0: bir fikrini alayım diye girişmiştim. Ve onun birkaç şarkım çok hoşuna gitti ve bir tanesinde Gir Kanıma Müptelayım Sana'nın oldu. Onunla Tuş'la yaptıkları albümden sonraki albümdü. O albüme girdi bir şarkım. O kadar mutlu oldum ki elim ayağım birbirine karıştı yani. Bir tane Harun abiden şarkı söylesek. Çok güzel söyleyelim. Şarkılarından Yarımda Kal. Çok seviyorum o şarkıyı.
1: Ben de bayılıyorum o şarkısına.
0: Harun Kolçak eserlerini.
1: Eşlik edebilir
0: çok
1: mi sana?
0: Çok yaşa. Tabii canım.

0: çağrık olacak.
1: Ne acayip zamanlar değil mi?
2: Yani biz Harun'la ekstra orkestrada da birlikte çalıştık enstrümanlar çalarak. O bas gitar çalıyordu. Ben kemane çalıyordum. İşte Metin gitar çalıyordu. Ekstra orkestramız vardı. Harun'la son zamanlarda çok görüşüyorduk ve seni çok seviyordu.
1: Canım benim canım. Çok çok rahmet güzel tatlı şeyler öğrendik tabii ki. Hoş sohbetler, hayata dair bilgiler. O tabii aslında bas gitaristi ve senelerce Aşkın Rengi ile beraber Sezen Aksu'ya vokal yaptılar. Ve senin asıl müzisyenliğinden bahsetmek istiyorum. Tabii söylüyorsun pop şarkıları vesaire ama bayağı bir koca bir okul bitirdin. Ve tabii ki bir enstrümanın da var.
2: Evet. Bugün aradı Ümit beni. Telefonda. Acaba senin kemaneni getirsen de biraz bir şeyler yapsak mı dedim. Yani. Ümit'i taşıdım. Kemane işini dedim nasıl çıkaracağım? Akordu telleri yerinde mi değil mi?
1: Bir de ev taşıdım falan. Telaşı düşürmek istemedim seni. Telaşı düşürmek istemedim. Ama yani kaç senelik bir okul bitti? Allah'ını seversen bir söyle.
2: Şöyle 10 yaşına girdim. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı.
1: 10 yaş.
2: Türk Halk Müziği Çalgı Eğitim Bölümüne girdim. 11 sene kabak kemane yani öğrencisi olarak. Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Türk Müziği hepsi.
1: Not
2: i̇yi bir
1: okunuyor.
2: Not istim. İyi bir not istim. not okuyorum yani.
1: Tabii.
2: Ama işte enstrüman bıraktığın an hemen sana küsüyor. Yani hiç bırakmayacaksın o işi.
1: Çok şükür ben 20 yaşında ona karar verdim. Gitarımı aldım. Yani bir buçuk sene o zamanlar Sezen Bini Timur Selçuk'un dershanesine göndermişti. Sağ olsun Gökçen Taşkıran klasik gitar eğitim. Bir buçuk iki yıl gitmiştim. Ama çok büyük disiplin istiyor. Bir de beste söz yazınca enstrüman da olunca ben onu fark ettim. Ya gitarı mı çalacağız, eseri mi çıkartacağız?
2: O çok fena bir şey. Çocuk yaşta kafayı bölmeyi öğreniyorsun.
1: Kapatıyor kendini.
2: Ben yıllar sonra Zerrin Özer'e çalmıştım yani 21'li yaşlarda. Elim ayağım titriyordu daha. Okulda öğretmendim ama yine de böyle elim ayağım titriyordu. Klasik kemençe çalan yerleri, Ahmet abinin yerlerini bana çaldırmak istemişti.
1: Üç telli miydi? O bir ben şey
2: dört telli.
1: Dört telli üç telli olan mı bize ait? Tam öyle bir şey hatırlıyorum.
2: Üç Türkiye. Telli olan klasik kemençeden klasik kemençe, bahsediyorsun. İzel'in çaldığı klasik kemençe.
1: İzel de
2: anladım, anladım gözlerden söyleyecek söylemedi. Yani öğretim görevlisi olarak devam ettim. Sonra da işte hayat böyle bizi buralara kadar getirdi.
1: Çok iyi geldik ama hiç fena
2: çok
1: değil.
2: Çok iyi, bence de çok iyi geldik.
1: Bir de ben senin evine gidip geldim. Tabi oturuyoruz, çay kahve, repertuar çalışıyoruz, provalar yapıyoruz. Ev her yerde kediler kalmıyordu. Bu çok tatlı böyle yüzü bir şey olan vardı. Sarışın. Adı neydi ya?
2: Garfi. Sarışın yeşil gözlü.
1: Çok yakışıklı ama
2: değil mi? Yakışıklı. Çok yakışıklı. Brad Pitt, evin Brad Pitt'i o.
1: Brad Pitt. Bir tane daha vardı ama ben hatırlıyorum.
2: Duman var. O da British. O da ama böyle Tiger yani. Bir tane de sokak kedimiz var tabii. Aralarında belli numune, nazar gibi.
1: Çok seviyoruz. Hayvan nasıl sevilmez ki yani?
2: Hayvanlar bizim hayatımızın...
1: İnsanın bir de içeride evin içerisindeki enerjiyi de değiştiriyor ya. Bütün
2: vicdanını sorguladığım bir şey o yani. Onun herkese tavsiye ediyorum. Sokaktan sokak hayvanı alıp bakın ya.
1: Stüdyo o kadar şarkılar, albümler geçti. Hiç böyle seni çok uğraştıran bir şarkı. Ya şunun bir türlü sözü bitmiyor. Melodisinde bir eksiklik var. Ya da albüm bitirdik ama hala bir şarkı eksik. Kaç kere değil mi?
2: Yani çok sevdik sevdalandık bile en son yani.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Benim ilk albümde de öyle oldu ya. Her şeyi hazırladık. Gül beyaz gül, her şey bütün şarkılar
2: hazır. Bir yok, bir abi son... yok.
1: İlla abi, daha da iyisi olacak değil mi? Yani. Daha da iyisi olacak.
2: Ya var benim, öyle şarkıları.
1: Var deme çok tehlikeli.
2: İşte gidesim gelmiyor son gelenlerden.
1: Değil mi?
2: Okuması en zor olanlardan bir tanesi işte Gölge Çiçeği ve İki Gözüm. Onu okumak yani o yaşlarda hissederek okumak bile. Şimdi okusan farklı okursun ama o zaman.
1: Değil mi o zaman?
2: Tabii de 20'li yaşlarda acı daha az ya.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Ama yine de ama yine çıkar, de ciğerden çıkar ya. Çıkıyor o, yani evet.
1: Bir çıkıp insanlara sesini duyurma, o bir şekilde o enerjini insanlara geçirme arzusu, o istek, o müzik sevgisi en önemlisi. Çok tatlı bir yere taşıyor insan aslında.
2: Biz de vokalistikten ama Ümit'ciğim böyle yani.
1: Ama çok iyi.
2: Şarkım çıkacak, şarkım çıkacak, şarkım tabii. Çıkacak. Yıllarca çalıştık. Tabii. Ve bizim için daha mutlu bir şeydi o. Yani ilk çıkan albüm. Tabii, hatırlıyorsundur tabii. Sen de. 90'larda ilk çıkan albümünde.
1: Değil mi?
2: Heyecanını hatırlıyor musun?
1: O heyecan
2: musun?
1: Acayip. Ah, oğlum. O acayip bir şey ya. Şimdi beni en çok uğraştıran şarkı Hicran şarkısı. 15 gün en çok beni uğraştıran oldu. Söz bestesi bitti. Stüdyoda Ozan yazmıştı. Sonra

0: Şarkıya inanılmaz hissediyorum. Kesinlikle sözlerini yazacağım ama asla çıkmıyor. 15 gün uğraştım. Sonra gecenin yarısı sabahın dördünde. İki sokak aşağıda oturan menajerimin evi vardı. Bütün o zamanlar müzik tesisatları, kasetle çalışıyoruz. Söktüm tesisatı, götürdüm menajerimi sabahın dördünde uyandırdım. Dedim ki bu şarkıyı burada çalışacağım. Bu saatte mi dedi. Dedim, tabii sen dedim geç yerine yat. Geçtim orada yazacağım tuttu onu. Ve o gece orada 15 gün uğraştığım şarkı.
1: Neresi hangisi?
0: Yarım saat bitti. Komple bütün şarkı. Ya ama tabii ben bir bayağı çalışmışım 15 gün boyunca. Nasıl bir şarkıydı?

0: Hicran 30 yıl devirmiş, 26 yaşında yazmıştım. Ne hatıralar, ne hatıralar. İzmir'den İstanbul'a gidip gurbette geçen zamanlar çok acayipti. Yani zaman su gibi akıp geçiyor Reyhan'cığım.
1: Aa, sorma vallahi, dün gibi.
0: Değil mi?
1: Seni ilk stüdyoda gördüğüm gün mesela dün gibi benim için.
0: Değil mi? Evet. Ne acayip. 27 yaş, 20'lerden 28, 30 yıl geçmiş. Şahane. Ama tabii bunları sahnede söylemek başka bir şey. Kameranın karşısında söylemek başka bir şey. Bir programda bunu sunarken de onun heyecanı ve onun şeyi bambaşka bir şey oluyor. Ama sana söylemek istediğim bir şey var. Hiç söylememiştim bu zamana kadar. Kamerada bence senin bir televizyon programı olayında çok yakışabileceğini düşündüğüm bir şey var ama mutlaka senin de aklından geçmiştir. Ekrana çok bu konuda yakışacağını düşünüyorum. Aklında mutlaka fikirler vardır, merak ediyorum.
1: Var var var. Şöyle müzik programı planları vardı. Onların hepsini geride bıraktım. Ben aktüel bir şey çekmek istiyorum. İlk denemesini Amerika'da yaptık biz bunun.
0: Öyle mi?
1: Evet, şimdi söylemeyeyim. Belli mi olur birileri? Ama ben daha eğlenceli, daha matrak bir program yapmak istiyorum.
0: Ama içinde...
1: İçinde şeyler, içeriği çok güzel. Acaba? Evet. Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Yani bir yemek programı gibi ama...
0: İlginç.
1: Yemek programı gibi de değil. Değil. Yani çok ortada, çok matrak, çok hani konuklarla eğlenebileceğim, kahkaha atabileceğim, yerlerde yuvarlanabileceğim bir
0: rahat,
1: program
0: olacak. Rahat, relax bir şey diyorsun.
1: Öyle bir şey yapmayı planlıyorum. İnşallah...
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, inşallah çağıralım gelsin.
0: Ben kesinlikle eminim yani bir programda. O çünkü bir rahatlık senin üzerinde var. Zaten sahnede kaç yılın tecrübesi vesaire ama.
1: Ama komiyimdir ben,
0: evet,
1: ya.
0: Evet çok. Ben şimdi şey diyemiyorum yani. Biz o baş başa sohbet ettiğimizde biz tabii ki çok kahkahalar atacak kadar acayip sohbetler oluyor. Aynen. Konuşacağımız çok şey oluyor. Tamam. Müziğin dışında da tabii ki arkadaşlıklar var gelişen.
1: Tabii.
0: Çok tatlı. Onun biliyorsun yani çok uzun gidebilen bir şey. Ama... şarkı olayında enteresan şarkılara da ben sahnede beraber söylüyoruz ve evet. Sana çok yakın, çok beni çok heyecanlandıran şarkılardan bir tanesi. Ben dayanıp hep söylüyorum. Zerrin Özer'in ilk defa söylediği bir şarkı vardı ve onu çok duyurdu. Gönül.
1: Gönül ben. Ah, sahnede.
0: Sen sahnede okuyorsun. Ben
1: sahnede
0: biliyorum ama
1: okurum.
0: Seyircilerimiz.
1: Evet. Seyircileri ilk defa okuyorum. Zerrin, evet. Özer'den sonra benden bakalım nasıl olacak.

0: helal.
1: Zirnözer'den sonra söylemek tabii böyle öğretmen öğrenci gibi oluyor. Ama çok lezzetli, bayılıyorum bu şarkıyı söylemeye. Orhan abimize yine selamlarımızı gönderelim, Orhan Gencebay'a.
0: Oluyor. Yani bir solist bir şarkı 30 sene 40 sene artık kulakta pelesenk oluyor ve o sese alışıyorsun, o şarkıyı o kişi söylüyor. Başka söyleyince ne yapsan bir tuhaf oluyor ama yine de biz onun duygusunu geçirdik çok şükür.
1: Ben çok tatlılığı geçti
0: herhalde canım herhalde. Her seste başka bir tatlılıkta çıkıyor çok şükür. Bugün de öyle oldu. Ah, nerelere geldik? Şimdi dedin ki Zerrin Özer back vokal yaptım. İyi güzel hoştu da birazcık ben kıskandım. Ben de Sezen Aksu'yu back vokal yapmıştım. Ben de bir şarkı okuyabilir miyim?
1: Ay çok şeker olur. Çok
0: 92, 22 yaşında. Onun Otunç bestesi. Aysel Gürel sözleri. Aysel'cim benim, canım benim. Ya o kadar değerli insanlar, o kadar değerli insanlar geçti ki memleketimizden. İyi ki bu eserleri bizlere bıraktılar. Bu eserler bu sesle, bu güzel orkestrayla ve tatlı arkadaşlarımızla devam ediyor. Onun Otunç, Aysel Gürel.

0: Çok iyi şarkılar değil mi ya? İnanılmaz ya, inanılmaz çok, gerçekten.
1: Çok.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde Masar abi, Masar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, bir iki yıl geçirdik. Ah, inanılmaz kayıtlar, inanılmaz bir enerji. O enerjiyi solumak bir acayip. Çok çok iyiydi. İyi ki o nefesi, o şeyi almışız.
1: Şimdiki genç arkadaşlara çok, çok üzülüyorum iyi. Ben hakikaten. Yani bunları yaşayamadıkları için. Yaşayamadık.
0: Ama o bambaşka. Onu Tunç bir daha. Nerede? Mümkün. Aysel Gürel, Sezen Aksu'nun onlar. O üç tabii, çok tehlikeli. Çok tabii, fena. Tabii. Çok çok müthiş etkiye sahip eserler çıkarttılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sezen Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.
1: Aynen.
0: Sağ olsun, var olsun. Şimdi benim tabii ki bayıldığım Fuat Güner'di. Konuşmuştuk. Fuat abinin yazdığı inanılmaz şarkılar var. Saymakla yetmez. Ama onlardan bir tanesi ve çok bayıldığım bir söz yazarı, bestekar Fikret Kızılok. Müthiştir. Onun sözlerini yazdığı Sakın Gelme. Fuat abi çok güzel bir söz yakaladığı zaman dayanamaz. Yani ona daha büyük bir enerjiyle o besteye sarılıyor. Ve Sakın Gelme'yi yaptı. Muhteşem Fuat abi. Bayılıyorum.
1: Fuat abimize de sevgilerimizi gönderelim.
0: Evet, ben hala görüşürüm. 35 yıl hiç
1: aksın.
0: Nereye taşınsın? Ümit, geliyorum abi. Gelirim direkt. Çayımızı demleriz, otururuz. Yeni şarkıları dinletirim. Dayanamaz. Şurasını şöyle mi yapsan acaba der. Altta bir armoni dizisi yakalamışsa eğer onu böyle yapsan daha tatlı olur der. Biz de öyleyiz. Biz de öyle. O aşı geçti. Dayanamıyoruz. Onlara. O müzik aynen. Sevgisi çok acayip.
1: Aynen.
0: Bir Sakın Gelme. Fikret Kızılok. Müzik Fuat Güner, değerli hocalarımız, değerli büyüklerimiz. Çok sıkı şarkılar.

0: Süper ya. Müthiş şarkılar, müthiş enerjiler bunlar ya. Vallahi Reyhan'cığım, iyi ki geldin ya.
1: Ya Ümit, bugüne kadar neredeymişsin sen ya?
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence geldim. Çok şahane bir program. Bütün müzisyen arkadaşlar buraya gelmeli.
0: Hepsi çok şükür gelecekler.
1: Hakikaten,
0: çok sağ olun.
1: Bütün ekibine çok teşekkür ediyorum.
0: Sen Reyhan'cığım, kırmadın beni, geldin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
1: Sen benim için özelsin.
0: İyi ki geldin. Vallahi ne çok olduğunu bile anlamadık.
1: Bence de vallahi tüm orkestradaki müzisyen arkadaşlarıma,
0: evet, Hakan Şengül Orkestrası'nda bütün elemanlı arkadaşlarımız, orkestradaki arkadaşlarımı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Zumba gibiler, zumba gibiler.
1: Çok.
0: Çok acayip.
1: Ekibin de zumba gibi, ekibin de.
0: Bu arada tabii ki.
1: Tanıştığımızda çok memnun oldum.
0: Heyecandan kaçırıyoruz ama arka tarafta muhteşem bir ekip var. Bu ekibimizi ben alkışlıyorum ve biz de alkışlıyoruz.
1: Buradaki neşemizi size borçluyuz. İyi ki varsınız.
0: Günlerce, haftalarca bu ışık, dekor, her şey, ses. Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir emek var. Tabii ki konuklarımızla bu daha da bir tatlanıyor, çok renkleniyor. Finali beraber yapacağız.
1: Tamam.
0: Yine bir nefes şarkısı. Herkesin çok sevdiği Ehli Güne Karşı yaparız. Önümüzdeki hafta ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Öpüyorum.

Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Bingöl.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.
1: Sen de tek sevgi

0: Evet, ekranı başında bizi izleyen değerli dostlar, değerli müzikseverler, TRT Müziği'nin güzel insanları. Bu haftaki konuğumuz yine Erzurum'dan ayaklarına sağlık gelen kıymetli ozanımız İsrafil Öztürkoğlu. İsrafil abi baba dostu, bizim ağabeyimiz. Çok da güzel çalar, çok da güzel okur. Üstad hoş geldin, şeref verdin.
1: Sağ olasın
0: Önce
1: hocam, sağ
0: seni bir tanıyalım, kimlerden feyiz aldın?
1: Sağ ol hocam. Hocam hani seninle yıllar öncesi de zaten tanışmıştık. Biliyorsun ki Aşıkların Ustası Mevlid İhsan'ıdır.
0: Babanıza rahmet, eyvallah.
1: Elbette ki bizler de Mevlid İhsan'ıdan veya Reyhan Usta'dan işte Nusret Sümanoğlu'ndan.
0: İsrafil abi senin sazını çok beğeniyorum. Diğer
1: Allah
0: ozanlarda,
1: razı
0: keza
1: olsun.
0: İhsan abi de, İhsan Yavuz Er'de,
1: Allah
0: diğer
1: razı
0: ozanlarımız
1: olsun.
0: da.
1: Allah razı olsun.
0: Senden güzel bir türkü, hatta iki tane türkü peş peşe alalım. Ozanlar böyle en azından insanların gönlündeki yerlerini de belirtmiş olsunlar. Çünkü okuduğunuz eserlerin hepsinin içeriğinde
1: Çok
0: bir
1: sağ
0: anlam,
1: ol.
0: bir meyan. Buyur abi.

0: Ozanların çaldıkları bu makamın bir adı var mıdır üstad? Yani bu makamlar beni öldürüyor. Öyle
1: bir dertli makam işte. Hocam
0: çok
1: yani
0: güzel. Yani
1: belli daha yani türküden de belli, makamından da belli.
0: Ağıtvari sürekli böyle.
1: Tabii genelde böyle oluyor. Yani aşıklar dertli. Hatta biri bana sordu bir gün. Siz niye böyle dertli dertli söylüyorsunuz? İşte bir köyde düğündeydim, dedim buraların insanları dertli. Buraların toprakları dertli. Buraların insanı anasını kaybetmiş, babasını kaybetmiş, ecdadını kaybetmiş. 90 bin şehit var Sarıkamış'ta. Bunlar dertli olmasın, kim dertli olsun? Onun için hocam.
0: Barışal olsun. Eyvallah üstadım, eyvallah. Bu arada hep Doğu, Güneydoğu bütün bölgelerde okumaya çalışıyoruz ama ben rahmetli Erkan Ocaklı'yı çok seviyordum. Erkan Ocaklı bir kere görmek nasip oldu. Çok güzel bir ozan gibiydi, şair gibiydi. Karadeniz müziğini de bence şekillendiren insanlardan bir tanesi. Naçizane ilk defa bir Karadeniz okuyacağım. Bir Maçka'nın dereleri yapalım. Erkan Hoca'nın da mekanı cennet olsun.
1: Hay hay, buyurun hocam.

0: Amenna.
1: Öyle ya.
0: Amenna. Eğer buradan gidersen imanlı cehennemden nar göremezsin. Ya. Ateş yok diyor. Öyle. Ustam bir Reyhani Baba'dan bir göçü beraber okuyalım mı sen?
1: Hay hay hocam.

0: Yani babana değil mi? Mekanı cennet olsun. Derya, derya.
1: Amin, amin.
0: Derya. Allah kanı yaralı etsin. Ustam yad etmişken bir de çoban oğlundan bir tane deneyelim mi arkadaşlar?

0: Üstadım rahmetli Çobanoğlu'nun çok güzel bir eseri. Ben sözleri de takdir ediyorum. Diyor ki, biri kamil, biri cahil, dolu boşuna ne götürür?
1: Öyle ya.
0: Dolu zaten dolu. Boşuna verecek bir şey de yok.
1: Öyle ya.
0: Hiç ara vermeden

0: Üstadım, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ettin.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi program başlarken benim çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Benim vokalistim, aynı zamanda Türkiye'de böyle tanınan, sevilen bir sanatçı. Beni kırmadı sağ olsun. Ben dedim ki farklı bir şey olsun. Bir tane de ondan ben rica edeyim.

0: Sevgili sanatçı kardeşin, vokal istemeye dilim var mı? Çünkü benim kardeşimsin, profesyonel sanatçısın. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Kıymetli Ozan'ım, bir tane türkü daha senden alalım. Olur mu? Buyurun.
2: He hocam.
0: Hatta sen bize neyi oku biliyor musun? Duman gel git mi?

0: Evet, ekranı başında bizi izleyen kıymetli TRT severler, TRT Müzik'teki kıymetli dostlarımız. Bu haftaki konuğumuz Sayın İsafil Öztürkoğlu ozanımızdı. Erzurum'dan buraya geldi, şeref verdi, baş tacısın. Üstadım, son sözlerini alalım. Senden de güzel potporiyle bitirelim.
1: Çok sağ ol.
0: Alasmalıdık, Allah'a emanet ol.
1: Çok sağ ol hocam, teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun senden. İnşallah başka bir zaman yine görüşürüz. Bizleri her nereden izliyorlarsa kucak dolunca saygılar, sevgiler, selamlar olsun.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seninle çok mutlu geldim. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

Barış Manço. Şarkılarıyla aşkları sarıp sarmalayan da o, ayrılıklara ses olan da, güzel bakmaya güzel görmeyi öğreten de o, soğuk algınlıklarına bir şarkıyla deva olan da.

Bir dönün çocukluğunuza, bir bakın geçip giden yıllara. Barış Manço'suz eksik kalmaz mıydı anıların rengi? Ezberimizdeki şarkılarda durmuyor mu Barış Manço'nun bilgeliği, sesi? Bir sanatçı böyle büyük izler bırakmış ya anılarımızda. Şarkı

0: Kılarıyla pusula olmuş ya yaşamamıza, çok şanslıyız demek ki.
1: Hatırlarım bugün gibi.
0: Barış Manço'nun hafızalara yerleşen, gönüllerde büyüdükçe büyüyen öyle çok şarkısı var ki. Dağlar Dağlar, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Arkadaşım Eşek, Gül Pembe, Halil İbrahim Sofrası, Nane Limon Kabuğu, Kol Düğmeleri, o şarkılar saymakla bitmez ki. Anadolu Rock'ın efsane ismi Barış Manço, ilk gençlik yıllarından beri müzikle iç içe. Bir ömrü şarkılarla bezeyip, şarkılarla zenginleştirecek kadar müziğe tutkun. Söz yazarı, besteci, yorumcu. En sevilen televizyon programlarının en içten sunucusu. Yurt dışında verdiği konserlerle bu toprakların sesi ve bir modern zaman seyyahı.

Barış Manço şarkılarıyla, o özgün aksesuarları, giyimi kuşamı ve duruşuyla müzik dünyasının efsane ismi. O büyüklerin sırdaşı, arkadaşı, küçüklerin Barış abisi. Bazen şarkıları dingin bir akşamüstüdür, bazen de eserlerinden gökkuşağının tüm renkleri dökülür. Onun yaşamı bestelerle, plaklarla, albümlerle, konserlerle, kısacası müziğe verilen emekle zengin. Onun yaşamı ödüllerle, alkışlarla, kuşaklar büyüten şarkılarla daha da anlamlı, daha da derin.

Barış Manço'nun çoğu dilden dile dolaşan 200'den fazla eseri var. İşte farklı yorumcularca seslendirilen o unutulmaz şarkılardan birkaçı.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de.
3: Hiçbir şeyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere...
4: Sinan'la sahnede, yarın TRT Müzik'te.

0: Hay maşallah hocam. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ben bunu sizden başka bir kayıtta da dinlemiştim. O da çok güzeldi. Fakat sanırım bu bir başka aşklı oldu zannederim kardeşlerimizle
1: Sağ
0: beraber.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlarla
1: Ellerine sağlık, evet,
0: çok
1: sağ olsun.
0: güzel, çok güzel okudunuz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
1: İşte bu bizim kadim, işte bu bahsettiğimiz
0: Ya
1: silsileden İbrahim-i Gazel diye bilinen,
0: muhteşem, muhteşem bir eser.
1: nesli ve yaşı bilinmeyen bir eser bu.
0: Ya.
1: Yani bunun ucu nereye kadar gider? İşte Artukoğulları diyoruz biz. Yani bizim
0: Vay vay
1: büyüklerimiz
0: vay vay vay.
1: Artukoğullarından bahsederler.
0: Ya.
1: İşi oradan intikal ettiğini iddia edenler vardır.
0: Ha.
1: Ama tabii bir vesikayla konuşamıyoruz bunu. Ama
0: Muhakkak.
1: böyle bir tarihsel bir gidiş var orada. Bir
0: Ha.
1: hakkında o insanların söyledikleri söze itibar ediyoruz. Çünkü ortada bir nakil var yani. Bu nakille
0: Ha.
1: ancak böyle konuşabiliyoruz.
0: Siz de çok
1: Bir
0: güzel naklettiniz bize. Sağ olun.
1: sağ ol, var ol. Söz tabii Sultanı
0: Fuzuli, Fuzuli
1: Şüera
0: Hazretleri.
1: Fuzuli Hazretlerine ait.
0: Ya.
1: Bizim tabii bütün gazellerimizde Fuzuli Hazretleri. Onun divanları, onun efendim yazmış olduğu beyitler okunur.
0: Çok da
1: Çok,
0: yakışıyor Oğaz'a. Fuzuli Hazretleri. Çok
1: evet.
0: yakışıyor yani Urfa ağzına.
1: Allah işte elimizden almasın yani
0: Evet
1: onun
0: Oğaz'ına.
1: bu
0: Ya.
1: güzelliklerini, Fuzuli Hazretlerine tabii biz çok meftun olduğumuz için.
0: Hemen aklıma bir beyti geldi sen Fuzuli Hazretleri deyince. Yar için ayare minnet ettiğim aybeyleme.
1: Eyvallah.
0: Bağban bir gül için bin hare hizmetkar olur.
1: Eyvallah.
0: Yani sen diyor senin için yar için
1: Tabii.
0: ayara minnet ettiğimden filan falan. Beni ayıplama beni. Çünkü bağban bir gül için bin hare. O kaç tane har varsa hepsine hizmetkar olur diyor baba.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Fuzuli Hazretleri'nin çok güzel tabii beyitleri var Allah için. Ne yanar kimse bana ateşi dilden
0: Ya.
1: özge, ne açar kimse
0: Hangi bir
1: kafam
0: mesai
1: bade
0: var orada?
1: sabadan gayrı. Yani ondaki o üslup, ondaki o güzellik
0: Ya.
1: bütün şairleri cezbetmiş. Bütün şairler ona öykünmüşler yani.
0: Çok şükür Azerbaycan'da hocam, yani gittiğimizde görüyoruz. 7'den 70'e herkes
1: Tabii.
0: Fuzuli Hazretlerini ezbere okur divanını.
1: Evet,
0: Vallahi
1: evet
0: öyle.
1: öyle.
0: Keza İran'a gittiğinizde mesela Hafız Şirazi,
1: Aynen öyle.
0: çocuktan dedeye
1: Tabii.
0: hepsi okur.
1: Tabii.
0: Biz şurada yani ne diyeyim şimdi?
1: Yıllar önce bir televizyon programında Atilla İlhan'ın bir söyleşisine ben denk geldim.
0: Ya, çok
1: Kendisi
0: kıymetli bir
1: Azerbaycan'da bir çocukların oynamış olduğu bir parkta böyle geziniyormuş. Oraya seyahate gitmiş herhalde. Orada bir çocuğa sormuş, sen demiş Fuzuli'den hiç bana bir şiir okuyabilir misin demiş. Diyor ki yaşı diyor yani takriben işte 10 veya 13 yaşlar
0: Tamam,
1: arasında bir
0: tamam.
1: çocuk. Bana diyor birkaç tane beyit okudu.
0: Vallahi okuyorlar.
1: Ondan
0: Vallahi
1: sonra
0: okuyorlar.
1: aradan diyor zaman geçti. Ben diyor Türkiye'ye intikal ettim diyor. İstanbul Üniversitesi'nin diyor o güzergahında gezerken diyor gençler falan vardı diyor. Onlarla sohbet ettik diyor. Ben onlara sordum. Dedi ki
0: Ya.
1: diyor bilmiyoruz dediler
0: Ne yapacağız şimdi?
1: diyor. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız yani. İşimiz
0: Ya.
1: zor. Tabii şimdi geldik Niyazi Mısri
0: Ya.
1: Hazretlerine.
0: Ya mübarek.
1: Hayran olduğum, meftun olduğum
0: Ya efendim.
1: yani Anadolu'da yaşamış Yunus Emre bir,
0: Evet.
1: ikincisi Niyazi Mısır.

0: Efendi Hazretleri.
1: Mali
0: Yani benim
1: Yunus'dur. Yani Yunus Baba ile birlikte Nutku Şerifleri tekke musikisinde en çok bestelenen
0: ya
1: mübarek
0: tabii.
1: yani.
0: Öyle. Seni bir dinleyelim bakalım ne olacak. Allah ne
1: Peki.
0: gösterecek.
1: Şimdi bu eser provasını yaparken kulak kabarttınız. Aslında bir türkünün melodisi. Şimdi tekke
0: Olsun.
1: musikisinde çok vardır bu. Biz bu forma malumunuz giydirme deriz.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Yani başka bir ilahinin melodisine bir başka Nutku Şerif'in sözlerini giydirme.
0: Olur,
1: Bunu
0: olur.
1: çok
0: Çok
1: yaparlar.
0: var ama bizde
1: Çok vardır.
0: Anadolu'da çok.
1: Bazen kendisinden bile güzel olur.
0: Tabii
1: Çok
0: tabii doğru
1: enteresandır.
0: söylüyorsun.
1: Zannederim 70'li yıllarda Hakk'a yürümüş, Uşaklı bir derviş, hanımefendi bir dervişin kaydından notaya aldığımız bir şey bu. Aynı zamanda bestekar ve şair kendisi.
0: Ha, ne güzel.
1: Onun bir kasetini bulmuştuk, o yıllara ait kaydını. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Türkan Uymaz, onun tezinde Şabani ve Halvetiye'de musiki tezi için düzenlenmişti. Çok güzel eserleri var. Bu da onun okuduğu şekliyle notaya aldığımız bir eser.
0: Eyvallah. Hadi bakalım. Ya Allah.
1: Ya

0: Var ol, sağ ol.
1: Eyvallah
0: Gönlüne
1: abi. Bu
0: sağlık kardeşim.
1: sağ olun
0: Çok
1: efendim.
0: güzel yani. Aşk ile oldu bu da. Çok
1: Ya,
0: güzel oldu.
1: sayenizde efendim, sağ
0: Estağfurullah.
1: olun.
0: İleriki programlarda inşallah bu Niyazi Mısri'yi
1: Ya
0: salt ele
1: tek bir
0: alalım böyle.
1: program
0: Evet,
1: yapalım
0: tek bir
1: efendim
0: program
1: inşallah nasip
0: inşallah
1: olursa.
0: yani. Çünkü
1: Ya.
0: bitmez tükenmez bir hazine olduğu için.
1: Ya.
0: Malatyevidir aynı zamanda biliyorsunuz.
1: Eyvallah tabii tabii efendim Malatyalı.
0: Evet. Coğrafyasından kaynaklı ona karşı zaten başka da bir ayrı bir hürmete
1: Ya.
0: sahibiz.
1: Programlar yetmez onu konuşmaya o
0: Evet,
1: yüzden.
0: yetmez. Yetmez. Sen onun bilir misin 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Efendimiz için tutulan o matemde sen de o baş yokken ben de bu baş ne gezer diye palayı kendine vurdun.
1: Ya canım. Vay vay vay vay vay vay.
0: Yani Niyazi Mısri Hazretleri bu yani kolay kolay anlatılacak ve bitecek bir tarafı yok yani. Kalemler yetmez ona.
1: Ağaçlar diyor kalem olsa, akarsular diyor mürekkep olsa yetmez.
0: Evet, öyledir. Değerli kardeşim, şimdi yine bizim kardeş coğrafyamızdan Azerbaycan'dan. Bu da çok böyle kure bir insan. Hacı Baba
1: Hüseyinov.
0: Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
0: Bütün Fuzuli divanları ve bütün yaşayan Azerbaycan'da böyle destebaşı olan bütün şairlerin tamamını kendinde mezzetmiş,
1: Ya.
0: hıfzetmiş ve büyük mugamhanlardan biri. Yani ben yıllardan beri bunu takip ederim. Önce kasetlerde dinlerdik. Daha
1: Ya.
0: sonra artık dediğimiz gibi bu dijital sayfalarda o kadar
1: Çok
0: çok
1: şükür.
0: yoğun şekilde icraları var. Sohbetleri de var aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Ben de sayenizde
0: Evet.
1: tanıdım ve
0: Sohbetleri var.
1: aşık
0: Çok
1: oldum yani.
0: ilginç. Çok büyük bir usta.
1: Ya. Müthiş şiirleri
0: Evet,
1: var.
0: evet,
1: Aruz'da şiirler
0: evet,
1: yazıyor
0: evet.
1: efendim. Acayip.
0: Çok korkunç
1: Acayip.
0: bir insan. Bu itibarla yani biz onu burada yad etmemiz lazım diye
1: Ne
0: düşündük.
1: iyi yaptınız.
0: Evet.
1: Ne iyi yaptınız efendim.
0: Yad et. Ve okuduğu eser de Anadolu varyantı bir eser.
1: Ya.
0: Onu bir dinleyelim bakalım sonra yine konuşuruz.
1: Çok güzel.

0: Çok usta.
1: Müthiş.
0: Yani bir de gazellerini de filan, mugamlarını filan dinle.
1: Ya.
0: Geçkileri filan, aman ya Rabbi.
1: Ha.
0: O şur makamında kendilerinin ve diğer makamlarında, onların makamatları da, isimleri de farklı tabii.
1: Farklı, evet.
0: Tabii ama kendi işlerinde böyle hanelere ayrılmış.
1: Ha.
0: Aynen bizim eski Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Şimdi tabii coğrafya kopunca, yani işte Ermenistan'la filan kesilen bu coğrafya,

0: Bu insanların akışını senelerce bizden uzaklaştırdı tabii. Sovyet Rusya'nın da o baskılarına maruz kaldılar ama en büyük meziyetleri ne biliyor musun? Hayranlık duyarsın. Kendi kültür hanelerine zerre kadar toz konduracak en ufak bir şey göremezsin.
1: Yani.
0: O kadar yüksek bir sahipleme duyguları var ki Mugamlarına, edebiyatlarına, tarihlerine, her şeylerine o kadar büyük bir saygı çerçevesinde bakıyorlar ki. Ve o kadar kuvvetle saklamışlar ki bugünlere kadar mesela bu Mugam geleneği orada bir öğretim meselesi. Öğretiyorlar yani. Çekirdekten alıyorlar çocukları. O çocukları Mugam'la
1: Böylelikle
0: yetiştiriyorlar.
1: ne oluyor? Kaybolmuyor efendim
0: Tabii
1: işte. Yani
0: işte
1: işte.
0: hani geçen konuştuk ya sizinle de yani bizim de mesela hoyrat geleneklerimiz, uzun hava geleneklerimiz, gazel geleneklerimizin de mutlaka ve mutlaka eğitime muhtaç bir şey olması lazım. Kurumu olması lazım. Yani bilen insanların, bu işte aklı başında insanların eğitim vereceği bir yapı olması lazım. Her önüne gelen Mugam dersi veremez mesela
1: Tabii,
0: Azerbaycan'da.
1: tabii.
0: Niye?
1: Ya.
0: Mutlak ehil bir ekolden gelmesi lazım. Bir tarzı, bir tavrı temsil etmesi lazım. Bizde de öyle. Mesela bir Avşar Bozdağ'ını okuyacaksa, bir adam Avşar Bozdağ'ını çok iyi okuması lazım, öğretecekse. Eğer bilmiyorsa öğretemez.
1: Ya.
0: Yani önüne nota koyup da git bunu işte Avşar Bozdağ'ını çal veya git dinle demekle olmaz. Ocağından ve yerinden, hamurundan bir insandan ders almazsan bu işin sonu yoktur. İşin muhtevasına giremiyorsun, rengine giremiyorsun bir defa. Ne yaparsan yap. O yüzden gazellerde de öyle. Çok iyi bir gazelhanın efendim eğitiminden mutlaka geçmek ve onun almış olduğu terbiyeyle bazı şeyleri öğrenmek lazım.
1: Ya.
0: Ha ziyadeleştirebiliyor musun? Buyur. O
1: Evet.
0: senin maharetin ve o senin
1: Tabii.
0: meziyetin. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun mutlaka kurumsal bir yapı içinde ele alınması lazım,
1: Ya.
0: öğretilmesi
1: Ya
0: lazım.
1: siz onu bırakın efendim. Kimse dinlemiyor bile.
0: Ama işte
1: Ya.
0: bakın şimdi
1: Şimdi
0: Azerbaycan'da
1: her şey elimizde artık
0: bütün
1: buyurdunuz ya.
0: toylarında ve düğünlerinde Boracığım bütün
1: Ya.
0: toylarında ve düğünlerinde Mugamsız en ufak bir
1: Tabii.
0: düğün olamaz ya.
1: Ya.
0: Yani bunların Mugam'la olan bölümlere ayrı, eğlence ayırdıkları bölüm
1: Evet,
0: ayrı yani.
1: tabii.
0: Her şeye ayrı ayrı mütalaa ediyorlar.
1: Ya.
0: Bizde her şey karma karışık.
1: Ya
0: Yani
1: efendim.
0: onun için
1: Yani İzmir'den Karşıyaka'ya geçin, karşı tarafa yani. Hala düğünlerinde lavta kemençe çalıyorlar. Zeybek oynuyorlar. Ne yapacağız şimdi?
0: yani
1: Kimin bu
0: evet
1: zeybek
0: tabii.
1: o zaman?
0: Ya
1: Ne
0: bu
1: diyeceğiz?
0: coğrafyanın yani
1: Ya,
0: buranın mirası
1: ya.
0: yani.
1: Sen
0: Tabii.
1: niye bunu yapmıyorsun?
0: Tabii.
1: Uyduruk bir neyse o aletin ismi. Onu alıyorsun oraya. Neydi belirsiz bir dans. Neydi belirsiz bir şarkı. Bununla düğün yapıyorsunuz.
0: Ya
1: Ya.
0: işte ama işte zaten şehirlerde gelenek diye bir şey kalmadı artık yani. Şehirlerin geleneksel bir gidişi yok.
1: Ya.
0: Şehre gelip şehir hayatına girmiş insanlardan
1: Koptu, koptu.
0: artık kendi köklerinden gelen o kültür dairesinden çıkıyorlar bir defa. Başka bir hale dönüşüyorlar. Ama işte bakın bunu işte Azerbaycan'da göremiyorsunuz.
1: Tabii. İran'da keza.
0: İran öyle hakeza.
1: Yunanistan'da öyle.
0: Evet. Yani
1: Ya.
0: her millet kendi kültür hanesine adam akıllı sahip
1: Evet.
0: çıkmakta. Şimdi tabii
1: Neredeyiz?
0: mistik konserler yapılır biliyorsun şeyde, Konya'da.
1: Evet. Gelenek oldu.
0: Festivaller tertip ediliyor. Orada bir yayın çok dikkatimi çekti. Alim Kasımoğlu'la
1: Evet.
0: İran Azerbaycan'ında ve İranlı bir arkadaşımızın efendim birlikte okumuş oldukları Mevlana Hazretleri'nin
1: Evet.
0: neden neden diye şiirine dökmüş olduğu o eseri seslendiriyorlar. Bir dinleyelim bakalım.
1: Dinleyelim efendim.

0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Mesnevi'den
1: Evet
0: bir
1: efendim.
0: kesit sundular.
1: Evet.
0: İşte Konya'daki bir festivalde benim çok dikkatimi
1: Ha.
0: celbetti yani.
1: Muhtemelen yeni bir
0: Alim
1: beste.
0: Kasımov, evet Alim Kasımov da malum biliyorsun çok enteresan ses tekniği bakımından Azerbaycan'da çok fazla takdir ve çok sevilen bir insan. Yani dünya çapında birçok yerde zaten konserlere falan giden, Türkiye'ye de çok gelip konserlere iştirak ettiğini görüyoruz zaten. Bir örnek olarak bir coğrafyadan bir coğrafyaya yani çünkü bir de ortak bir durum söz konusu. Hazreti Mevlana'nın işte bir sözünden kinaye yapılmış olan bir beste. Acaba besteyi kim yaptı onu
1: Yeni bir
0: bilmiyorum.
1: beste olsa gerek ama
0: Allahu
1: çok
0: alem.
1: güzel.
0: Evet çok güzel.
1: Güzel.
0: Efendim gene asırlık eserlerimizi, asırlık insanlarımızı dinlemekle
1: Bir program
0: programın
1: daha mı
0: sonuna
1: diyorsunuz?
0: doğru
1: Evet.
0: geldik. Asırlık ezgiler bizi böyle kendine ram etti.
1: Evet.
0: Kendine böyle çekti, kabzetti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum yani.

0: İyiyiz. Bir sorun
1: İyiyiz,
0: yok. İyiyiz, gayet
1: mutluyuz
0: iyiyiz.
1: yani. Bir dahaki asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle inşallah çok daha farklı, çok daha ilginç eserleri, ilginç insanları, icracıları dinleme fırsatımız olur.
0: İnşallah efendim. Sağ
1: Evet.
0: olun.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seni çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

Burası. Bu akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Hepiniz Neydi O Şarkı'ya hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde hangi hatıralara uğrayacağız, hangi sanatçıları ve şarkıları anacağız. Neydi O Şarkı başlıyor. Türk pop müziğinin minik serçesinden bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. 90'lar esintisi yaşatan bir şarkı. Sözleri Sezen Aksu'ya ait. Müziği ise Sezen Aksu ve Mithat Can Özer. Yani Sezen Aksu'nun oğlu. Sanıyorum bir sanatçı için muhteşem bir şey olmalı. Oğluyla aynı desteğe imza atmak. Keza klip de çok akılda kalan bir klipti. Öyle hatırlıyorum Özgür.
1: Kesinlikle. Benim de çok aklımda. Birebir minyatürü yapıldı diye hatırlıyorum. Hatta minyatürün içinde bir hayat var. O hayatı görüyoruz biz, akışını. Sezen'i de görüyoruz orada. Gözlüğünü de görüyoruz. Şarkı klibiyle de bizi aldı. Aynı zamanda ben o intro beni benden alıyor.
0: Muhteşem.
1: Ya bazı introlar olur ya, alır seni götürür.
0: Ve şarkıdan bağımsız bir beste gibi duruyor, değil mi?
1: Evet.
0: O dönemlerde öyleydi zaten.
1: Evet.
0: Şarkılardan bağımsız introlar yazılırdı.
1: Evet.
0: Hadi dinleyelim o zaman.

Bu şarkı tam da kaseti başa sarıp sarıp dinlediğimiz şarkılardan biri. Aşkın Nurengi'den duymaya aşina olduğumuz Geceler Düşman. Daha sonra Gülay, Ümit Yaşar gibi isimler de seslendirdi şarkıyı. Şarkının yılı 97, Kara Çiçeğim albümünden. Hadi hep birlikte seslendirelim.

0: Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden bir şarkı dinleyeceğiz şimdi yine. Albümün en hareketli şarkılarından biriydi. Hadi bakalım. Sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Uzay Hepari'ye ait bir şarkı. Bu şarkı hayatın zorluklarına karşı bir direniş anlamı taşıyor. Aynı zamanda da sanki dansa davet ediyor. Şarkının galiba maxi single'ı falan çıkmış diye biliyorum ben o yıllarda. Doğru mu biliyorum?
1: 92 senesinde Almanya'da aynı şarkının 4 versiyonu, hatta bir tanesi enstrümantal olarak yayınlanmış. Finaldeki hatta akapella bölümde de Seden Gürel, Levent Yüksel ve Sertab Erener'in vokalleri var. Gerçekten o dönem için fenomen olmuş bir şarkı. Hadi çalalım bence.
2: Peki akapella kısmını biz de yapmayı deneyecek miyiz?
0: Tabii ki. Bence denemeliyiz.

Uçurmuş herkes, o da kim oluyor? Sen kimsin, kim bunlar? En büyük kim? Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip soru yarış. Bana ne?

0: Şimdi çok eğlenceli bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Hakan Peker'in 95 yılında çıkardığı albümünden bir şarkı. Söz ve müzik Hakan Peker'e ait, Ateşini Yolla Bana. Dans pistlerinin unutulmaz şarkısıydı. Hakan Peker'in müzisyen kimliğinin yanı sıra dansçı oluşunun da bunda etkisi büyük.
1: Bu arada bu şarkı futbol taraftarlarının da çok sevdiği bir şarkı. Yıllardır tribünlerde, gollerden sonra, devre aralarında hala çalınıp söylenir. Dilerseniz hemen çalalım.

Şimdi çok güçlü bir yorumcunun şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Fırtınalar. Sözleri Aşkın Tuna'ya, müziği Feyyaz Kuruş'a ait bir şarkı. Bir aşkın dalgalı hikayesini anlatıyor. Adından da anlaşıldığı üzere Fırtınalar. Hadi gelsin.

Sezen Aksu'nun bir şarkısıyla devam ediyoruz şimdi. Unutulmaz melodilerinden biri, Vazgeçtim. Sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Ara Dinçyan'a ait bir şarkı. Sezen Aksu bize bu şarkıyla vazgeçmenin bir sevgi biçimi olduğunu gösterdi. Hadi söyleyelim.

Bir 90'lar yolculuğundan daha dönüyoruz ama yolculuğumuz daha sürecek, devam edecek. Ben size birbirinden değerli arkadaşlarımı yeniden tanıtmak isterim. Vasta Murat, davulda Burak, gitarda Tolga, klarnetiyle ve vokaliyle bana eşlik eden sevgili Özgür. Ben Sezen Kiremit.

0: Paramparam Parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2020.

0: Evet, merhabalar efendim. Şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sevgili arkadaşım, seni dinlemek istiyorum. Ne söyleyeceksin bize başka sahnede?
0: Efendim, yıllarca aranan bir sevdanın şarkısını söyleyeceğim şimdi sizlere. İrfan Özbakar'ın Rast şarkısı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyoruz.
1: Buyurun bakalım.

0: de hissetmek ne kadar güzel. Ağzına sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Şimdi ben araya bir Kerkük türküsü ilave etmek istiyorum.
1: O zaman bakalım nerelere gideceğiz.
0: Hadi bakalım. Yol bizi nereye götürecek göreceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet, program yine çok keyifle başladı, enerjiyle başladı. Ekranlarınızın başında sizler de aynı keyfi alıyor musunuz efendim? Bence alıyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: biz sesleri duyuyoruz değil mi?
1: Kesinlikle düşünüyorum ben de.
0: İsmail'cim sana şimdi bir soru.
1: Zor olmasın ama.
0: Bence bildiğin yerden.
1: Sor bakalım.
0: Kadınlar mı daha zor unutur, erkekler mi sence? Gerçi bu işin kadın erkeği var mı bilmiyorum ama.
1: Vallahi bence sevmiş olan unutmaz. Yani bunu bence de kadın erkeği yok. Gönle düşen bazı duygular aradan yıllar geçse de yaşamaya devam ediyor. İstersen sıradaki şarkı da tam bunu anlatıyor şu anda.
0: Bana şarkıyla mı cevap vereceksin?
1: Şarkıyla cevap vereceğim.
0: Peki dinliyorum o zaman. Sahne senin.
1: Sağ ol.

0: beni ömrünce unutamazsın.
1: İsmail, o nasıl unutamazsın demek de öyle. Hı?
2: Cevabı verdim mi?
1: Cevabımı çok iyi aldım. Nefesimi tuttum şarkının başından sonuna kadar, öyle dinledim seni. Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ben de unutulmayan sevdanın ardından gelen yalvarışı bir şarkıyla sana anlatayım o zaman.
2: O zaman sen söyle, ben de biz de keyifle seni dinleyelim o halde.
1: Hadi bakalım.

0: sağlık. Vallahi cevaplar güzeldi.
1: Buruk, bugün soru cevap şeklinde gidiyoruz.
0: Hareketli bir şeyler okuyalım mı, ne dersin?
1: Okuyalım, pekala. Ne okuyalım?
0: Haydi bakalım, ne geliyor sırada ben de bilmiyorum.
1: Haydi bakalım şefim.
0: Şefim biliyor.
1: Sizdeyiz.

0: Oh Canancığım, bir ok çektik.
1: Çektik çektik. Bugün içimizi döktük yine, evet. Programın başında. Arkadaşlarımıza da alkış alalım İsmail'cim. Kocaman bizlerden gelsin.
0: Şimdi öyle bir eser gelecek ki buradan bir selam olsun istiyoruz. Öncelikle nereye?
1: Azerbaycan
0: Kardeş efendim. Azerbaycan'a.
1: Aziz dostum diyeceğiz.

0: Bu güzel eserden sonra bir Azerbaycan türküsü daha okumadan olur mu?
1: Beraber okusak olur.
0: Beraber okuyacağız.
1: Tamam,
0: evet.
1: Ne diyelim?
0: Yandırdın kalbimi diyeceğiz.
1: Ay en sevdiğim. Buyurun bakalım.

0: Efendim galiba aşkın en zor tarafı da beklemek. Ne geleceğini bilmeden umutla beklemek, bu şarkıda onu çok güzel anlattı diyorum, değil mi?
1: Güzel. Bekleyen bir de gönülse eğer, gönül sevmişse eğer, dağlar da uzak gelir yollarda. Şimdi bir türküyle seslenmek istiyorum o dağlara, o yollara.
0: Evet, sahne senin.
1: Şöyle Balkanlara doğru gidelim. Ailetme beni diyelim efendim.

0: Bizlere eşlik ettiğiniz için efendim gönülden teşekkür ediyoruz. Haftaya yine müziğin sınır tanımayan sahnesi başka sahnede buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Hüseyin'cim, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ ol.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müziğin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla.
2: Alkışlar.

0: Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Serpil, hoş harikasın. Oldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. Yeni sohbet sesim. Edeceğiz ama çok evet. Kıymetli bir konumuz daha tabii var ki. Biliyorsun.
2: Onu ben anonsum yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir. Hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir saz görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vai, vai, vai. Vay kardeş.
1: Cafer Nazlıbaş.
0: Evet.
1: Ve Cafer Nazlıbaş farkı diyelim.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten yüreğin dert görmesin.
0: Eline sağlık
1: hoş
0: canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefini verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla evet. Yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu arı stüdyosunda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı
0: canımsın
2: bir duygu.
0: Canımsın benim.
2: Şeref o yüzden verdim. Davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayınlamaya geçen herkese aynı şekilde.
0: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olasın.
0: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
1: Bizler de sizleri ağırladığımız evet. için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir keskine doğru götüreyim Türkü Derya sizleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler canım. Ağzına sağlık.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok benim. Teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, söylene değil, bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun, nefesiniz daim olsun.
2: Ya yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı Selahattin abi eşlik etmek istedi.
1: Çok sevindim, çok mutlu oldum. Benim için ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim, sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Sağ olun, elinize sağlık.
2: Yüreğiniz dert görmesin. Evet, acaba burada mı çalmak istersiniz efendim, yoksa
3: şöyle
2: orada mı?
3: Şöyle çalabilir miyim acaba ben?
2: Lütfen, içeri. Yani biz de tabii şöyle boynunuzu posunuzu görürsek daha iyi olur.
3: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum. Tabii kardeş ki. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamlar gitsin. Çok güzel bir eser. Bir çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: Alkışlar üstadlara gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Naz başılmışken evet, bırakalım mı? Sırayla düet yapıyoruz efendim. Sırayla düet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil Sarı ve Cafer Naz başı için.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Nefesinize sağlık.
2: Sağ canım benim. Sağ
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Bir daha rica etsem, Cafer ve değerli Serpil kardeşimi alkışlar mıyız?
4: Eyvallah.
3: Sağ olun.
4: Eksik olmayın.
3: Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet.
1: Sesiniz, duygunuz, ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Binlerce teşekkürler. Binlerce teşekkürler.
1: Yüreğin dert görmesin abici.
0: Evet.
1: Vallahi böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin'cim senden
2: ne
1: güzel bir eser dinliyoruz.
2: Ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet.
2: Hadi bakalım.
1: Ne gitme okuyoruz?
2: Gitme turnam gitme yolları raktır.
1: Evet. Haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: sağ olun. Teşekkürler. Harikasın.
1: Ağzına sağlık bir tanem.
0: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
1: Efendim?
0: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
1: Tabii yok.
0: Olur mu?
1: Tüken sevmeyi bekliyorsun.
0: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher evet. Vakti çaldım yarın tabii. Kapısına. Keşke onu söyleseydim.
2: Neşet Ertaş'ı da almadan gitmeyelim dedik.
0: Yapalım mı o zaman bir Seher Vakti çaldım yarın kapısı? Haydi bakalım. Sil.
3: 2, 3, 4.

0: Sizlerin de ağzına sağlık. Emre Korun'a sağlık.
1: Ağzına sağlık. Eksik olmaz.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu gerçekten olduk çok keyifliydi. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
0: Cafer'cim senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek,
1: çok teşekkür
0: ağırlamak
1: ediyorum.
0: Tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesin gerek yok.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayında emeği geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli konuklarınıza.
3: Gözlerinden öpüyorum.
1: Çok,
3: sağ
1: çok teşekkür ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
0: Evet, çok hadi teşekkür buyurun ediyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet alkışlar efendim. Sağ olunuz. Serpil'cim tekrar ayaklarına evet sağlık.
2: Çok sağ olun.
0: Cafer senin de öyle.
1: Eyvallah.
0: Tabii ki.
4: Bu Arduan'ın sunumlarıyla Cafer'cim bize bir de taksim yapsın.
3: Ha öyle mi? Peki.
0: Evet. Şefimizin
3: Arduan'ın. Evet. Malatya Arduan'dan. Efendim söyleyeyim. Evet. Buyurun Cafer'im.
0: Haydi bakalım.

0: Saygıdeğer konuklar, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Tolga Kılıç, Can Olgun, Mehmet Akatay, bu akşam sizlere çok özel şarkılarla çok güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Bu akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız. Onlar bu akşam benim ve bizim konuklarımız. Şimdi sizlere eşim ve kızımı tanıştırmak üzere, ki tanıyorsunuz zaten onları, Beral ve Mina'nın yanına gidiyorum. Sevgili Mina, kızım. Sevgili eşim, Meral. Eşim. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Meral'cim, şimdi tabii Mina karşımıza böyle olunca insan bir
1: heyecanlanıyor
0: ya tabii şimdi. 21 yaşında kızımız. Mina'nın da çok güzel bir sesi var. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten.
2: Teşekkür ederim.
0: Mina'cığım, ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
2: Ya ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir durum oldu. Yani çok mutluyum. Şahsen ben de heyecanlıyım. Normalde birçok kere beraber sahne paylaşmamıza rağmen ilk defa annemle de hep beraber
1: üçümüz
2: paylaşmış
1: bir arada,
2: olacağız.
1: Değil mi? Aslında sana hatırlatayım. Yıllar önce sen ilkokul birinci sınıfa başlamıştın. O gün bizim bir böyle biz müzisyenler performans yaptığımızda ekstra diyoruz.
0: Evet.
1: Bir ekstramız vardı arkadaşlar.
2: Evet.
1: Mina o zaman okuldan çıktı ve okul formasıyla sahnede def çaldı. Senin yerine. Evet evet, böyle bir performansı var, unuttu galiba.
2: Evet. Böylece ilk defa beraber şarkı söylemiş oluyoruz.
0: Evet. Herhalde bu programda bizim için büyük bir anı olacak. Bundan tabii, dolayı kesinlikle. Da TRT'ye çok teşekkür ederiz. TRT
1: evet,
0: Müziği'ye
1: böyle imkanı ediyoruz.
0: Sağladığı için. Ama zaten Meral yıllardan beri İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı yaptı. Laterna programını beraber sunduk.
1: Evet.
0: Daha önce Dünya'nın Müziği'ni beraber yaptık.
1: Evet.
0: Değil mi? Başka
1: Müzik deyince
0: vardı. Bir şarkı bir türkü vardı beraber,
1: evet,
0: yaptığımız.
1: Evet, bayağı program yapmışız.
0: Bayağı program yaptık
1: ya.
0: Tabii
1: evet,
0: canım.
1: Evet.
0: Bayağı program yaptık. Mina ile beraber, Mina'nın tek başına yaptığı. Mina'cığım, müzik programının ismi neydi?
2: Z Kuşağı diye bir program yapmıştık.
1: Müzik kuşağı olmuştu sonra.
0: Evet, müzik kuşağı.
2: Evet. Evet.
1: Aile böyle bir programda yapmış
0: evet,
1: oldu.
0: Evet,
1: yani.
2: Aslına
0: evet.
2: Bakarsanız aslında tamamen sadece Z kuşağına yönelik yapmamıştık. Yani Z kuşağını birazcık günümüz büyüklerimize açmak istemiştik. Çünkü
1: doğru.
2: Biz biraz yanlış anlaşılıyoruz. Ama böyle gençler de olduğunun sesini duyurmak istemiştik programda.
1: Evet.
2: Tamamen.
1: Çünkü Mina'cığım, o zamanki repertuarınız çok nostaljik şarkılar da vardı. 90'lı
2: evet.
1: yıllardan, 80'lerden. O nedenle söylüyorum ona, Mina tabii bunu.
0: Mina çok şanslı mıydı tabii. Dedesi müzisyen, annesi müzisyen. Amcaları da müzisyen.
1: Evet.
0: Doğduğu andan itibaren hep starların içinde, starların sahnesinde.
1: Evet.
0: Jordi Savall, Fazıl Say, Mustafa Sandal.
1: Eşimdiler de Mustafa Sandal'la çalışıyor.
0: Eşim bir de Mustafa Sandal'la beraber çalışıyor.
1: Evet.
0: Sevgili Tolga'yla, şefimiz Tolga'yla beraber.
1: Evet, çok güzel. Beni de alın aranıza.
0: İkimiz şu an için iyi gidiyoruz.
1: Peki.
0: Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi senden bir şarkı dinleyebiliriz.
1: Tamam, hadi o zaman. İlk ben başlayayım,
0: İlk
1: değil mi?
0: İlk sen başla.
1: Evet, evet, daha iyi olur. Efendim. Sizler için söylüyorum.

0: Meracığım hakikaten hakikaten çok güzel bir sesin var ya ve
1: Çok
0: çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: yorumluyorsun.
1: Çok teşekkür
0: Gerçekten bunu
1: ederim.
0: bir şey olarak söylemiyorum, eşin olarak söylemiyorum, bir müzisyen olarak söylüyorum. Mina herhalde sana çekmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Bence
1: Muhtemelen.
2: de.
1: Çünkü
0: Aşk olsun, niye bende ne
1: ama
0: var?
1: şöyle bir şey var. Biliyorsun çocuk zekasını, mitokondrisini tamamen anneden alıyor. O yüzden de yeteneğin de benden almış olma olasılığı yüksek.
0: Babadan ne alıyor? Ben onu anlamadım yani.
1: Senden daha olumsuz taraf
0: Teşekkür ederim.
1: desem mi acaba?
0: Aşk olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mina, ileriye yönelik müzikle alakalı ne gibi planların var?
2: Ben çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Yani şu anda da tabii ki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama en büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum. O yüzden önce kendi ülkemde ünlü olmak istiyorum galiba. Ama
1: Aslında çok
2: tabii.
1: güzel bir şey söyledim Mina. Daha önce ben de bu araya girmek istiyorum. Anne olarak konuşuyorum
0: Peki.
1: şimdi. Mina, biz ona olanaklar sağlarken hani yurt dışında da okuma olanağı sağladık. Ama Mina ısrarla kendi memleketimde okuyacağım dedi. Bu açıdan da onu sevgiyle kucaklıyorum. Benden uzaklara gitmesin.
0: Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum Mina ile alakalı.
1: İnşallah.
2: Ben de aynı
0: Kesinlikle
2: şekilde.
0: inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Çok güzel besteleri var bu arada.
1: Bu arada senin de programın hayırlı olsun diyelim, değil
0: Teşekkür
1: mi
0: ederim.
2: Evet, hayırlı
0: Teşekkür
2: olsun.
0: ederim.
1: Hadi bir şarkı da Mina'dan mı
0: Evet, bir
1: dinlesek
0: şarkı da
1: acaba?
0: Mina'dan dinleyelim.

0: Babacım ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık güzel kızım.
0: Canım benim. Biz Meral'le beraber 1986 yılında değil mi Meral'cim zannediyorum TRT 86. Çocuk korosu, gençlik korosu evet, muyduk? Evet. Çocuk korosu muyduk biz?
1: Çocuktuk sonra gençliğe geçtik.
0: Evet. Beraber orada tanıştık. Ankara sonrasında da bugünlere kadar da geldik. Sen müzikal kariyerini istersen seyircilerimizle paylaş. Ben biliyorum çünkü.
1: Evet gayet iyi biliyor. Efendim ben aslında bakarsanız Hakan'dan önce de Hamoy Derneği'nde halk müziği söyleyerek başladım. Aslında tabii çok idealim değil de halk müziği söylemek ama çok seviyorum ben halk müziğini söylemeyi. Ablam vasıtasıyla. Sonra bana dediler ki sen koroda olmak için çok küçüksün ve sesin daha çocuk sesi. Bir yetişkin koroydu çünkü. Fakat bu arada bütün aktivitelerinde de ben yer aldım. Israrla gittim. Aslında çok bozuldum bana böyle söylemeleri. Daha sonra Serbülent Yasun'du hocamız.
0: Evet,
1: bu arada
0: evet,
1: onu da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı. Ankara Radyosu'na kazandığım zaman ben ailede hiç müzisyen yok ya bizim. Evet. Yani güzel sesli büyüklerim var tabii. Dayılarım.
0: Ailede çok güzel sesler ama profesyonel anlamda
1: evet,
0: sensin
1: değiller.
0: Yani.
1: Hepsi evet. Amatör olarak söylüyorlar. Evet. İlk profesyonel olunca birazcık handikaplı bir durum tabii. Hem çok destekleme ev ortamında söylüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama başka yerlere açılmaya başladığı andan itibaren arızaya geçiriyor. Neyse ablam hep yanımda oldu. Sonra Hakan'la zaten çok seninle çok küçük yaşta tanıştığımız
0: 86
1: için sorun
0: işte,
1: olmadı.
0: 13, 14, evet.
1: Evet. İşte Ankara Radyosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu. Gençlik Korosu'ndayken ben şeyi kazanmıştım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı. Orada okumaya başladım. Sonra Hakan bana dedi ki ya biz dedi şey dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi.
0: İstanbul'a dedim şöhret olmaya gidiyoruz dedim.
1: Evet,
0: İstanbul
1: dedi.
0: Hani vardı ya seni yeneceğiz İstanbul'a.
1: Evet, öyle gibi geldi.
0: Öyle gibi biz bir arkadaşımla gelmeye karar verdik. Sonra Meral gelmek
1: bana
0: istedi.
1: Bana da söylediler evet. Dedim ki ben de geleyim. Aile bu aralar çok uzun şeyler aile çok istemezdi ama çok büyük şans ve kadere inanmak lazım. Ablam İstanbul'a gelin gidince ben ablamın başına ekşidim. Sonra İstanbul'a gelip sınava girdik.
0: Evet İTÜ ses eğitimi bölümü birincilikle
1: kazandım. Birincilikle kazanmışım ama haberim yok.
0: Evet.
1: O arada aileyle mücadele ediyorum çünkü.
0: Evet.
1: Neyse.
0: Ben kazanamadım onu da söyleyeyim.
1: Evet
0: o
1: Hakan kazanamadık. Yenmeye geldi yenildik.
0: Yenildik geri gittik geri döndük İstanbul'a. Meral kaldı İstanbul'da evet. Ve o dönem Meral okumaya başladıktan sonra İstanbul Radyosu'nun ses sanatçısı, akitli ses
1: aynı
0: sanatçısı
1: zamanda
0: olarak ilk girenlerden.
1: 30 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bu arada baş öğretmenim ona göre. Ve müzikle olan devamlılığı şöyle oldu. 3 albüm yaptım o arada. Kendi programlarımı yaptım. Zaten Grup Pandora diye bir
0: orkestramız vardı. Senelerce sahnede çalıştık.
1: Evet,
0: aynı zamanda Jordi Savall, Kutser Güner
1: evet.
0: Gibi dünya çapında müzisyenler.
1: Zülfü Livaneli.
0: Zülfü Livaneli. Evet.
1: Çalıştığım
0: onlar albüm
1: değerli.
0: Çalışmaları.
1: Evet müzisyenler oldu. Aslında vesaire vesaire diyelim. Atlayalım gelelim bugüne. İnşallah Tolga bana dönüş yaparsa yeni bir albüm çalışmasına başlayacağız bu arada.
0: Tolga Döner.
1: Tam yenine rast geldi. Manzarayı koydum Tolga'cığım. Böyle işte.
0: Meral'cığım o zaman Mina ile beraber bir böyle düet gibi bir şey yapın isterseniz.
1: Hem de ne yapalım biliyor
0: ne
1: musun?
0: Yapalım?
1: Hani senin ilk programında bir Mina tek başına bir şarkı
0: evet,
1: söylemişti.
0: Hatırlıyorum.
1: Hadi bir nostalji daha olsun.
0: Evet. 3 yaşındaydı, 4 yaşındaydı
1: evet,
0: galiba.
1: Evet, çok küçüktü o zaman. Mina'cığım olur mu?
2: Olur.
1: Hadi.

0: Erol Dönen, Profesör Doktor Erol Dönen biliyorsun benim. İkimiz de dedi solist kocasıyız dedi.
1: Evet.
0: Evet hocam dedim. Biliyor musun dedi. Çok zordur solist kocası olmak dedi yani.
1: Dünyadaki en zor meslek nedir dedi.
0: Evet solist kocası olmak dedi o da.
1: Öyleymiş.
0: Evet evet hakikaten. Yani şöyle tabii letfe ediyorum ama şimdi bir tane solist kocası iken bir de solist babası oldum.
1: Yandık.
0: Yandık yani albümler,
1: Aslında
0: konserler.
1: evde güzel bir hava var.
0: Ya çok
1: Yani
0: güzel, çok
1: mesela
0: güzel
1: ben
0: hakikaten.
1: evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Peki ben aşağıda kanun akort ederken çalarken?
1: Akort ederken yıllardır artık yani fenalık geldi. 72 tane tel ayrı ayrı dın dın dın dın. Onu sevmiyorum ama güzel çalıyorsun.
0: Biraz.
1: Geleceğin parlak çocuğum.
0: Teşekkür
1: Seni
0: ederim.
1: beğeniyoruz. Böyle işte. Ne güzel oldu değil mi? Ben Mina ile şarkı söylemekten çok keyif aldım.
2: Ben de çok keyif alıyorum.
1: Araba kullanırken de seninle beraber
2: Evet.
1: söylüyoruz böyle değil mi
2: Annemle seyahat etmeyi daha çok seviyorum her yönden.
0: Bu arada Mine Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.
2: Evet. Halkla ilişkiler okuyorum şu anda.
0: Evet. Konservatuara özellikle vermedik. Neden diye soran olursa da ben
2: Zaten işin mutfağındaydım.
0: evet.
2: Birazcık da böyle olsun istedik.
1: Aslında sen çok alakasız bir şey de okumuyorsun. Sonuçta
2: Tabii.
1: dünya değil mi?
0: Halkla ilişkiler okuyorum.
1: İlişkiler üzerine
0: Tabii.
1: kurulu.
2: Kendi
1: Dolayısıyla
2: promosyonumu yaparken,
1: iletişimcilik
2: reklamımı
1: iyi bir şey.
2: yaparken.
1: Kuzenin Günsu gibi
0: Evet.
1: aynı değil mi?
0: Velhasıl
2: Evet.
0: yani müzisyen olmak çok güzel bir şey. Müzisyen ailesi olmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada bu Udu da daha önce de söylemiş miyim hatırlamıyorum ama Mina'nın dedesi.
1: Evet, Mina'ya
0: Benim
1: hediye
0: babam
1: yapmıştı.
0: hediye doğduğunda yapmıştı. Sanat çok güzel bir şey. Yani insan düşünsenize yukarıda kızınız şarkı söylüyor, aşağıda eşiniz siz burada falan
1: Eşimiz
0: derken.
1: genellikle dinliyor. Vallahi ben hep dinliyorum.
0: Yani.
1: İki icracı var. Ben daha çok dinleyiciyim bu arada. Böyle de bir
0: Doğru,
1: nazire
0: hakikaten.
1: yapmış olayım. Aslına bakarsan herkes bana şunu söylüyor. Diyorlar ki işte evde üç müzisyen var. Oo, sizde ne güzel muhabbetler vardır. Müzisyenlik pek de öyle değil ya. Ben pek öyle değilim.
0: Evet
1: Sürekli
0: çok zor,
1: şarkı
0: çok zor.
1: söylemiyorum.
0: Gerçekten yani bir şey dinliyorum mesela ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri yapınca tabii sıkıntı oluyor. Biliyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet,
0: Çok da
1: evet.
0: zorlamayayım şansımı şu arada.
1: Kocadan hoca olmuyor.
0: Hoca evet aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: bence
0: Ama
1: öyle.
0: iyi ki varsınız. İyi ki
1: İlk
0: müzisyen oldunuz.
1: sen de
0: İyi ki
1: varsın.
0: kızım müzisyen oldu.
1: İyi ki böyle bir
0: İyi ki
1: programa
0: böyle bir
1: vesile
0: programa bir
1: oldun.
0: evet iyi ki böyle bir program çekiyoruz. İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için müzisyen arkadaşlarım ve kendi adıma ve bütün ekip adına burada büyük bir ekip ve aile çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: hepsine çok
0: Meral çok teşekkür
1: teşekkürler.
0: ediyorum.
1: Ne demek? Ne demek? Çok
0: Minacığım
1: mutlu
0: çok
1: oldum.
0: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel günlerde hep beraber olalım. Bütün
1: İnşallah.
0: ülkece.
1: İnşallah. Umarım sizler de bizler kadar keyif alarak izlersiniz. Biz alkışı çok severiz.
0: Saygılar ve sevgiler.
1: İyi akşamlar.

0: şanslı olanlar dedim. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar baylar. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya sen
2: koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere. Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: Teşekkür
1: evet,
0: ediyorum.
1: Çok güzel bir şarkıyla bugünkü 90'lar akustik programını açıyoruz ve gerçekten çok sevdiğim benim kardeşim sevgili Özlem Yüksek. Hoş geldin programımıza.
0: Hoş bulduk. Çok mutlu oldum davetiniz için.
1: Sağ olasın. Özlem, sen hep böyle son derece enerjik o zamanlardan bugüne kadar hiç değişmeyen, böyle durduğu yerde duramayan, hareketli, sahnede de son derece performansının evet, yüksek olduğunu biliyorum zaten.
0: Teşekkür.
1: O günlerden bugünlere nasıl geçti müzik yolculuğu veyahut da ilk başlangıcını istersen anlat önce.
0: İlk başlangıcı önce. Zaten benim müziğe başlangıcım 10 yaşında oldu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Klasik kemençe eğitimi alıp okulumda işte öğretmen olmak istiyordum. Aslında çok sahne olduğum, sahne seveceğimi düşünmüyordum. Sadece öğretmenlik için kafamda öyle bir şey vardı. Çünkü ilkokulda hep öğretmen olmak isterdim.
1: Hmm.
0: Ondan sonra...
1: Öğretmenlik de tabii çok başka bir
0: çok,
1: çok
0: kutsal bambaşka,
1: bir
0: bambaşka, çok
1: iş.
0: Güzel, çok güzel. Ama ben Barış Manço'yla birlikte çalışmaya başlayınca...
1: Fikirler
0: dedim
1: biraz
0: ben
1: değişim.
0: Evet öğretmen olmayayım. Sahneler benim için.
1: Barış Manço ile nasıl oldu da çalışmaya başladın?
0: Barış Manço ile tanışmam okul döneminde, üniversite bölümünde okurken Ufuk Yıldırım benim kuzenim. Yani ikinci kuşaktan kuzenim.
1: Onu bilmiyordum.
0: Evet. Ondan sonra Ufuk dedi işte Barış Manço, o da Kurtalan Ekspres'te çalışıyordu
1: evet,
0: o dönem.
1: Evet.
0: Ondan sonra Ufuk'tan böyle bir teklif geldi. Tabii havalara uçtum. Ondan sonra ilk provalarına gittik. Ondan sonra 11 sene zaten Barış abi gidene kadar vokal yaptım. O sırada işte 96 senesinde bir albüm çıkardım. Barış Manço desteğiyle. Çünkü herkesin kaseti vardı ya. Niye evet, benim yok diye kaset
1: yaptım. İyi demişsin. Bence zaten hakikaten olması gerekiyordu. Çok
0: evet,
1: da güzel bir albümdü o.
0: Güzeldi yani, evet. Evet.
1: Bayağı bir ses getirdi o zaman. Seni daha geniş kitlelere
0: evet, evet,
1: tanınmanı sağladı.
0: Evet. Evet. Gerçekten öyle.
1: Ama... şeyden de yani Barış Manço'yla beraber çalışan Özlem Yüksek profilini de değiştiremedi. Yani çünkü o da çok kuvvetli bir
0: ama
1: profildi.
0: Ama o öyle büyük bir prestij ki. Yani
1: evet,
0: her yerde tamam gidiyoruz, işlere gidiyoruz, kemençeme herkes bayılıyor falan. Yani kemençem de benim en büyük silahım. Herkes bayılıyor. Ama işte Barış Manço'yla 11 sene çalışan herkesin bana bakışı değişiyor.
1: Tabii.
0: Yani çünkü Barış'tan bir parçaymış gibi hissediyorlar. Ya bundan daha büyük bir mutluluk yok tabii ki benim için.
1: Süper. Ben biraz sonra Barış abiyle olan anılarından unutamadığın şeyler varsa eğer.

0: aklına gelen bir şey olursa onlardan dinlemek isterim. Mesela yurt dışı gezileriniz falan olmuştur muhakkak.
1: Evet, evet, evet.
0: Veya turneler, yani tabii. Anadolu turnesi olmuştur Türkiye
1: Japonya.
0: İçerisinde falan. Japonya. O meşhur Japonya konserinde.
1: İkisinde de varım.
0: Var mısın
1: tabii,
0: sen onlara?
1: Tabii ikisinde de varım. Her yerden çıkıyorum. Hatta bir tanesinde Barış abi şey diyordu bana. Sanki diyor Özlem Yüksek konseri çünkü çığlık çığlığa sesim duyulsun diye bir bağırmışım. Zaten tiz sesim. Barış abinin sesi arkada kalmış. O hani şeyle Soko Üniversitesi'nde yapılan bir işti.
0: Evet, o aynen. Zaman bir şarkı söyleyelim. Ondan sonra
1: olur.
0: Bu özellikle yurt dışı anılarından varsa birkaç tane tamam. Buna benzer şeyler
1: tamam.
0: Dinleriz senden.
1: Tamam, tabii ki.
0: Şimdi ikinci olarak
1: ne söyleyelim?
0: Senin şarkılarından, o albümden Ballı Kaymak.
1: Ballı Kaymak söyleyelim.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet.

0: Evet, aynen öyle.
1: Güzel, çok güzel.
0: Teşekkür ediyorum. Harikasınız
1: ya. Ne kadar güzel şarkılar ya. Şarkılar da çok güzel, sana da çok yakışıyor.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Barış Manço şarkıları.
0: Evet, bu Fransızca bir şarkıydı.
1: Evet. Ama sözler zaten...
0: Sözler bana yazıldı.
1: Evet, evet,
0: evet. Sözler bana yazıldı.
1: Şimdi Barış Manço'yla çalışmaya başladın.
0: Başladım. 1988.
1: 88, tamam.
0: Evet.
1: Ondan sonra hayatında neler değişti?
0: Türk Musikisi Devlet Korosu vardı. Onun imtihanlarına girmekten vazgeçtim. Ben dedim sahnede olmam lazım. Sadece vokalist olmak istedim. Solist olmak istemedim aslında, vokal. Yani o Barış Manço'ya olan sevgi, Seli yani... Müthiş ya, bir şeydi.
1: Bir öyle, bir de Barış abinin sahnede orkestrayı prezente etmesi de
0: kesinlikle,
1: son derece
0: evet.
1: Üst düzeyde.
0: Yani Kurtalan Ekspres'in arasında vokal evet. yapıyorum. Yani Kurtalan Ekspres elemanı diye geçiyorum. Daha yani, ne isteyeyim? Diyorum.
1: O gruplar şarkıcı kadar önemliydi yani sahnede o zaman.
0: Evet.
1: Mesela
0: evet.
1: Barış Manço kadar Kurtalan Ekspres de meşhurdu.
0: Tabii.
1: Edip Akbayram kadar Dostlar da veya Cem Karaca kadar Dervişan grubu veya Apaçlar falan böyle bir sürü. O zamanlarda o gruplarda çalıyor olmak son derece havalı bir şeydi yani.
0: Çok.
1: Şimdi... yani biz eşlik orkestrası gibi olmuyordu o zaman.
0: Tabii grup anlayışı
1: bayağı
0: vardı.
1: Bayağı müziği performansında bizim de çok önemli katkılarımız oluyordu. O Barış abilerin, Edip abilerin,
0: evet.
1: Allah rahmet eylesin hepsi, Cem Karaca, işte evet. Erol Büyükburç, o dönemki sanatçıların verdikleri değer, hem dinleyicilerine verdikleri değer, hem kendileriyle birlikte yol alan arkadaşlarına verdikleri değer
0: evet, evet.
1: çok daha farklıydı sanki.
0: Evet.
1: Şimdi de muhakkak çok değerli sanatçılarımız
0: evet.
1: var. Yani bu konulara dikkat
0: tabii,
1: eden
0: tabii,
1: belki
0: tabii,
1: ama
0: tabii.
1: nispeten o zaman daha öyle bir yoğunluk varmış
0: evet,
1: diyelim.
0: Evet, evet.
1: Şimdi biraz sonra sen kemençe söyleyeceğim, ben söyleyeceğim ama ondan önce yine bir bu sefer Barış Manço'nun sesinden dinlemeye alışık olduğumuz
0: evet.
1: Can Bedenden Çıkmayınca.
0: Evet, aslında bunun da şöyle bir hikayesi var. O şarkının sözleri ya sen ya ben ölmeyince idi. Hani Can Bedenden Çıkmayınca değil. Ya sen ya ben ölmeyince gibi bir şeydi. Ben de şey dedim orada Barış abi. Barış abi yani bir kişi ölünce o aşk bitiyor mu gibi bir şey dedik. Orada beraber bir kolektif çalışma sonucu bu şarkıda küçük bir payım var benim.
1: Süper.
0: Onun için söylemek istedim.
1: Ama küçük dokunuşlar bazen
0: evet,
1: çok büyük işler yapar.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi o zaman Can Bedenden Çıkmayınca'yı söylüyoruz.

0: Hocayı yalnız bıraktım orada.
1: Süper ya.
0: Ay TRS yapmak içimden geliyor. Valla. Yani orada olmayı çok isterdim.
1: Valla çok keyifli, çok güzel. Şarkılar da güzel. Performanslar da güzel.
2: Teşekkür
1: Umuyorum ki bizi seyreden TRT izleyicileri de şu an gayet keyifli dakikalar yaşıyorlardır. Şarkıları bizlerle beraber söylüyorlardır.
0: Evet, hepsi çok sevilen şarkılar çünkü. Tabii. Miras kaldı hepimize.
1: Hepimize miras kaldı, tüm millete. Barış abiyle benim de tanışmam çok enteresan. Ben 8-9 yaşındayken Kadıköy Yeldeğirmeni'nde
0: evet.
1: oturuyorduk. Barış abinin de ya babaannesi ya anneannesi bilmiyorum. O da bizim bir arka sokağımızda oturuyordu. Aynı mahalledeydik yani. Ben bunu öğrendim. Ben de o zaman İstanbul Belediye Konservatuvarı'na gidiyorum. Haftada 3 gün yarı zamanlı keman eğitimi. Öğrenince babaannesinin orada oturduğunu hep o sokaktan geçmeye başladım. Ve o evin önünden geçerken de böyle biraz oyalanıyordum. Belki hani bir gelir. Çünkü arada bir geldiğini duydum.
0: Ay harika.
1: Böyle bir iki ay geçti zaman. En sonunda bir gün öyle giderken bir baktım arabasını gördüm uzaktan geliyor. Hemen orada çakıldım kaldım. Geldi hızlıca böyle arkadaşlarıyla eve girerken işte Barış abi falan dedim ben işte böyle keman. O da o zaman daha askerliğini bile yapmamıştı. Daha yeni meşhur oluyor. Ama tabii ben çok büyük hayranıyım. Dedim ben işte konservatuvara gidiyorum, müzik öğrenmek istiyorum, müzisyen olmak istiyorum, odur budur falan. Hemen dedi şey yap, dur bakayım bir dakika dedi, gitti oradan gitarını getirdi. Çıkart dedi bakayım ne kadar çalıyorsun falan dedi. Çıkarttım ben çalmaya başladım. Şarkı söylüyor musun? Söylüyorum dedim. Bir de söyledi, ben aslında klasik batı müziği tabii eğitim alıyorum ama pratikten de böyle Türk sanat müziği falan da bir şeyler çalıyorum. Neyse başladım söylemeye, o da gitarla eşlik etti falan. Bir konser abi böyle bir yarım saat falan sokakta. Zaten o zamanlar araba maraba da geçmiyor tabii. Yani sokaktan. İnsanlar toplandı falan filan. Düşünsene böyle bir tanışma. Daha sonra da bir sürü vesileyle hep yollarımız kesişti tabii.
0: Evet, evet.
1: O yüzden benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır çok, yani onun.
0: Süper bir anıymış bu da çok
1: ya
0: güzel.
1: Bu şarkılar nasıl çıkıyor diye herkes bunu merak eder. Evet. Yani bu adam nasıl bunları evet. yazdı? Bu kadar destansı şeyler. Bir kere çok okuyor. Bir de halk kültürüne çok yatkın ve çok oraları çok incelemiş, deşmiş bir adam yani. Dolayısıyla da o donanıma sahip olmuş zaman evet, içerisinde. Evet, evet. Belli bir noktadan sonra da işte o duygusal potansiyelle birlikte onlar dışarıya çıkıyor ister istemez. O yüzden gerçekten Türkiye'de iz bırakan hani müzikte ta en eskilerden bugüne 10 tane isim varsa bence bir tanesi Barış evet, Manço.
0: Ben yapay zekayı bile sordum. İşte ünlü Türk sanatçı olmak isteseydiniz kim olurdunuz diye. Barış Manço kesinlikle. Çünkü işte 7'den 77'ye tüm işte.
1: Ya sadece şarkılar da değil.
0: Yani o bile.
1: Kendini herkese sevdirdi. Çok 7'den 70'e işte adı oradan geliyor zaten
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet gerçekten öyle. Yani bir ekol. Biz de onun şarkılarını söyledik mis sürece, yeni jenerasyona tanıttığımız sürece şarkılarıyla yaşayacak Barış Manço.
1: Yani yapay zeka da boş değilmiş yani.
0: Yapay zekaya bak. Evet. Ben çok şaşırdım acaba. Hani hep ben Barış Manço.
1: Hiç ondan böyle bir şey beklemezdim ben yapay zeka. Bu kadar
0: yani
1: zeki olduğunu
0: hani
1: düşünmüyorum.
0: Evet. Birdenbire ısındım yani.
1: Dün kanımız kaynadı.
0: Evet.
1: Evet. Çok güzel. Şimdi peki sen kemençi
0: evet.
1: olayına girelim istersen.
0: Ben Metin Özükü'ye eşlik etmek istiyorum. Bir de hayatımda böyle bir anı olsun istiyorum.
1: Olsun. Şimdi Barış Manço, kemençe, Özlem Yüksek ve Metin Özükü deyince aklıma benim tek şarkı geliyor.
0: Dağlar.
1: Dağlar, dağlar tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, evet. Bunu Cüneyt Orhan'a da sevgiyle, saygıyla
1: evet,
0: analım.
1: Evet, evet.
0: İlk bana hatta soruyorlar sen mi çaldın? Ya 70 yılında daha yeni
1: 70
0: doğmuşum.
1: 71 yılı Cüneyt Orhan.
0: 70 yılı. Evet. Ondan sonra ikinci versiyonunda işte.
1: Radyomuzun çok değerli üstadlarından.
0: Ve gitar kemençe.
1: Tabii.
0: Sadece kayıt gitar kemençe. Benim de eşim gitar çaldığı için Barış abi bize önermişti. Demişti ki siz neden böyle ikili bir şeyler yapmıyorsunuz? Ondan sonra biz ikili de işlere, programlara gitmeye başladık.
1: Neydi?
0: Gitar kemençe.
1: Senin evliliğin kaç yıl oldu?
0: 91 Aralık.
1: 91 Aralık.
0: Neredeyse kaç yıl oldu saymadım.
1: 34
0: 34 mü? 34.
1: Vallahi,
0: İstanbul.
1: Maşallah.
0: Hepimize maşallah.

0: Bravo! İşte ya, en büyük anı benim için bu.
1: Benim için gerçekten de öyle oldu. Vallahi öyle. Benim
0: çok
1: için de öyle
0: oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yani, muhteşem. Hepiniz muhteşemsiniz ya.
1: Direkt Barış Manço kokusuyla. Çünkü bu kemençeyle... Evet.

0: Daha önce çalmamıştık sahnede hiç. Evet. Bu şarkı söylüyoruz arada bir sahnede,
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: Senin bu güzel eşliğin valla beni de sanki bir anda o grubun içine attı gibi oldu. Ellerine sağlık.
1: Teşekkür
0: Hakikaten
1: ediyorum.
0: Çok güzel çalışıyorsun.
1: Çok
0: bu kadar tertemiz, entonasyonun, her şeyin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki sen kayıtlarda falan
1: yapıyorum,
0: çalıyorsun.
1: Yapıyorum tabii. Zaten tamam. İlk önce öyle başladım. Stüdyo vokal, stüdyo kemençe.
0: Hayır, bir de ben bir albüm hazırlığı içerisindeyim. O bir tane parçada da kemençe çalınacak. İşte ha. Sen misin meğerse. Her şey
1: kısmet.
0: Evet, her şey kısmet. Peki tabii eşin de müzisyen olunca,
1: evet.
0: Barış abi Allah rahmet eylesin vefat ettikten sonra neler oldu? Nasıl hayatı kanalize
1: ettin?
0: Hayatım
1: nasıl değişti? Ben zaten yine kendi orkestramız vardı. O zaman Grup Terminal adıyla çıkıyorduk. Hatta o zamanlar Ozan'la evet, hem tanışıklığımız vardı. O da çok değerli bir müzisyen.
0: Tabii.
1: Taksim Sanat Evi'nde 14 sene program yaptım ben. Şöyle ki, yani sanatçıların eğlendiği ve basının girmediği tek yer orası olduğu için, hatta işte sanatçıların sanatçısı falan diye ben havalara giriyordum yani. Hani
0: çok güzelmiş.
1: Onları eğlendiriyordum. İşte Ahmet Kaya, Sezen Aksu, Kemal Sunal, yani hangi birini sayayım? Barış Manço.
0: Kimler geldi?
1: Kimler geçti? Ondan sonra Taksim Sanat Evi'nde çalışmaya devam ediyordum ben 14 sene. Şu anda artık orası olmadığı için,
0: evet.
1: Rahat konuşuyorum.
0: Evet.
1: Hani bilmiyorum
0: şey, evet.
1: Ne olur. Orası bir okul gibiydi benim için.
0: Aynen
1: çünkü.
0: Öyle.
1: Ondan sonra orası bittikten sonra, Barış abi gittikten sonra da iş başa düştü. Yine zaten ekstra işler, işte özel davetler, barlar, kulüpler. Oralarda program yapmaya devam ettim. Hala da devam ediyoruz.
0: Çok güzel.
1: Hep müzik, yani işimiz gücümüz müzik.
0: Değil mi? Başka bir şey yok hayatımız.
1: Yazları Bodrum'da çıkıyoruz 3 ay.
0: Çok güzel. Bir de yine senin bu gönül sayfam, onda da...
1: Gönül sayfam, evet, çok seviyorum. Çünkü kemençe, Hicaz çok gidiyor kemençeye. Sahnede işte çaldığım güzel şarkılardan bir tanesi, değerli usta, o da üstad, Kayahan'ın şarkısı.
0: Onu da rahmetle anıyoruz, sevgiyle anıyoruz.
1: Sevgiler.
0: Gönül sayfam diyoruz.

0: Yüreğine sağlık. Vallahi ne güzel. Hem ya müzik işte böyle bir şey. Hem ustaları evet. anıyoruz.
1: Evet.
0: Hem duygulanıyoruz, hem mutlu oluyoruz. Neşeleniyoruz, keyifleniyoruz evet. değil mi? Ne evet, kadar güzel evet. bir şey.
1: Ortak
0: ya.
1: Dil.
0: Hele içten gelerek böyle bu şarkıları paylaştığın zaman tadından yeniliyor bana.
1: Evet,
0: çok.
1: Evet.
0: Sen de o samimiyette ve o duruluktasın. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Ben de kendimi
0: sana.
1: Buldum burada. Çok teşekkür ediyorum
0: mutluyuz.
1: Gerçekten.
0: Şimdi Bahar Koçak'tan güzel bir şarkı dinleyeceğiz.
1: Süper.
0: Ondan sonra devam edecek. Hadi bakalım.

0: sefer ben çıldım. Ben gibi
1: çok teşekkür
2: ederim. Bahar Koçak'tan dinledik. Mecbursun adlı şarkıyı. Vokalde Bahar Koçak var bizle beraber bugün. Nefesli sazlarda İbrahim Demirtan. İbrahim'cim çok başarılıydı.
0: Çok.
2: Bas gitarda yılların tecrübesi, çok değerli arkadaşım, kardeşim gibi zaten. Turgay Çelik var.
0: Hocam harikasın.
2: Vurmalı sazlarda Ozan Gündemir var zaten sende.
0: Devrem.
2: Birlikte ve klavyede, piyanoda ve klavyede diyelim. Piyano yok ama piyano tuşları var. Hasan Çiçek bizle beraber. Bravo. Çok değerli müzisyen.
0: Çok, çok. Harikasınız.
2: Hepsi birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımla. Gerçekten ben de öyle. Beraber olduğum için gurur duyuyorum onlarla.
0: Evet,
2: ve
0: çok iyi.
2: Ve senin gibi çok güzel bir konukla da program yaptığım için çok mutluyum bugün.
0: Aynı şekilde.
2: Artık programın sonuna geldik ama maalesef. İnşallah tekrarlarız bunu
0: tabii
2: yakın
0: ki,
2: zamanda.
0: Tabii ki. Her zaman dediğim gibi, evet, sahnenizde, işte stüdyoda, her yerde
2: bundan
0: yanımızda.
2: Sonra o görüşemediğimiz yılların acısını çıkartmamız lazım.
0: Söz verdik burada TRT
2: efendim,
0: stüdyolarına.
2: Bugün 90'lar akustikte Özlem Yüksek konuğumdu. Çok güzel şarkılar söyledik ve çok değerli isimleri andık. Başta Barış Manço olmak üzere. Şimdi de son olarak çok dinamik bir şarkıyla ve yine bir Barış Manço şarkısıyla,
0: evet, bütün dünyayı ayağa, evet, kaldırdı.
2: Evet,
0: yani
2: sizlere önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz. Saygılar, sevgiler yolluyoruz efendim.

Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.
1: Sen de tek sevgi

0: ektim koşanlar yanında ektim gilenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gilenar. A gilenar, a gilenar, gilenar.
1: Bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan.
2: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.

0: Evet, değerli konuklar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Ana yurtları, ata yurtları, türkü türkü gezeceğimiz uzak yakın kardeşlerimizin duygularına tercüman olacağımız, hissedeceğimiz, yakınlıklarımızı göreceğimiz bir programla daha birlikteyiz. TRT Müzik ekranlarında İzmir stüdyolarındayız. Bugün biraz önce dinlediğiniz gibi bir konuğum var. Sevgili Ali Kemal Seven. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Sayın Ali Kemal Bey hem bir halk müziği sanatçısı hem bir bağlama eğitmeni, yani Türk halk müziğinin bütün alanlarıyla ilgilenen, kendi üretimleri olan, bestecilik yapan ve epik türkü geleneğini de biraz önceki türküde gördüğümüz gibi sürdüren bizim dostlarımızdan bir tanesi. Nasılsınız?
1: İyiyim hocam. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Bizler de bildiğim
0: İzmir'imize hoş
1: kadarıyla.
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
0: Evet. Güzel bir türküyle başladık.
1: Evet.
0: Bir hikayesini de sizden dinleyelim.
1: Bu beste bir türkü. Bunu 2005 yılında yapmıştım. Bu türkünün üzerinde hem söz olarak hem müzik olarak Ünal Karaman hocamızın büyük emekleri var. Sözleri yazdı. Müziğinde de beraber çalıştık. Ona da katkıları olan bir hocamız. Ünlü biliyorsunuz futbolcu,
0: Evet,
1: teknik direktör.
0: evet.
1: Buradan da selam olsun
0: Evet,
1: hocamıza.
0: sağ olsun, sağ olsun.
1: 2020 yılında piyasaya çıktı bu
0: Çok güzel.
1: eserimiz.
0: Bütün de birlik.
1: Bütün de
0: Aslında
1: birlik.
0: bizim programımız Türkülerle Turan.
1: Evet.
0: O birliği de aslında burada vurgulamak iyi
1: Evet,
0: oldu
1: evet.
0: bu anlamda. Şimdi bu destansı bir türküydü. Aslında bu tür destansı eserler hep üretiliyor. Biliyorsunuz Anadolu'da Türk aşıklık geleneği, Orta Asya'da olduğu gibi diğer örnekleriyle, Azerbaycan'da, İran'da olduğu gibi, Türkiye'mizde de çok yaygın. Benim de doktora tezimde aşık müziği.
1: Evet.
0: Anadolu'daki bütün aşıklarla böyle güzel meşklerimiz olmuştur. Onlara da selam olsun. Şimdi ben de onlardan bir tanesinin bir eserini okuyacağım. Aslında sözleri büyük şairimiz Orhan Şaik Gökyay'a ait olan, bize o ilkokulda hepimize ezberletilen "Bu Vatan Kimin"
1: Evet.
0: şiirini
1: Evet.
0: bizim aşıklarımız, Erzurumlu Oltulu aşık Cemal Divani, onu geleneksel ezgiyle tekrar gündeme getirdi. Seslendirmeye çalışacağım müsaadenizle.

0: ağzımıza sağlık.
1: Diyor ki, sen cileğin hasmı rüyada değil, topun namlusunda görenlerindir. Gerçekten de askerimizin kahramanlıkları anlatmakla bitmez ama bir o kadar da fedakarlıkları söz konusu. Uzaktan bunları konuşmak kolaydır. Aslında Gazi Başbuğumuzun dediği gibi, keşke hep olsa yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesiyle bütün dünya huzur içerisinde yaşasa.
0: Tabii.
1: Ama barış içinde güçlü bir orduya her zaman ihtiyaç var. Bu koçaklamaları söylerken de buna da bir değinmek istedim.
0: Evet, Allah var etsin
1: cümlemizi.
0: Ordumuzu.
1: Nasıl gidiyor çalışmalarınız hocam?
0: İyi gidiyor şu an.
1: Hı-hı.
0: Bu ara programınız hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür
0: Yeni
1: ederim.
0: Sezonunuz.
1: Sağ olun.
0: Çok geniş bir yankı buluyor şu an için. İnşallah başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Çok mutlu oldum.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Herkesin dilinde türkülerle Turan programı.
1: Evet.
0: Yani tam amacına ulaşmış vaziyette.
1: Biz de çok güzel dönüşler aldık
0: evet.
1: Bu süre zarfında. Çünkü Türk dünyası benim hem akademik hem icra anlamda çalışma alanım çok uzun zamandır. Saha çalışmalarına gideriz. Tam arkanızda Cüneyt'le birlikte
0: evet.
1: Senede bir alan araştırmasına çıkarız Türk dünyasının muhtelif yerlerine. Türküler derleriz, buraya getiririz. Öğrencilerimizle paylaşırız. Türkiye'de ilk defa kurulan Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı'nda bundan 4 yıl önce Uludağ Üniversitesi'nde kurduk. Orada iyi öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu alanı katkı sağlasın diye. Gasparalı İsmail Bey'in bir sözü var ya, dilde, fikirde, işte birlik. Biz ona bir
0: Evet.
1: de müzikte birliği
0: Evet.
1: dahil etmeye çalışıyoruz ki bununla ilgili çok iyi çalışma yapan üstadlarımız zaten oldu. Kültür
0: Evet.
1: Bakanlığımızın koroları var. Ondan önce özel çalışan insanlar vardı. Biz eğitim aşamasına getirmeye çalıştık. O türküler de burada seslendirirsek, Anadolu aşıklarının seslerini de Türk dünyasına yayarsak biz maksudumuza ermiş
0: Evet,
1: olacağız.
0: evet.
1: Evet, şimdi sizden bir türkü daha dinleyeceğiz.
0: Tabii,
1: Üstad, Türk'ün evladı.
0: Türk'ün evladı. Bu
1: Ben de
0: söz
1: size,
0: müzik bana ait.
1: Size ait. Ben de
0: Dombra
1: Dombra ile eşlik edeyim.
0: Tabii
1: Hem
0: efendim.
1: programımızın adına da böyle tam
0: Evet,
1: yakışır
0: evet.
1: olsun.

0: Gönlünüze sağlık. Bu da
1: Teşekkür ederim hocam.
0: çok güzel olmuş. Bu
1: Sağ
0: tür
1: olun, sağ
0: böyle
1: olun.
0: epik duyguları dile getiren, bizi coşturan türküler elbette kıymetli. Ama ben hep diyorum, öğrencilerime de, dinleyicilere de, yani böyle herhangi bir sevda türküsü, bir ağaca yakılmış türkü bile Türkçe olduğundan, müziği Türk müziği olduğundan, sazın bağrından dile geldiğinden bizim için hepsi milli değere sahiptir. Öyle de bilmek lazım. Hep şunu derdim, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü, İsmail Daimi'nin Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım türküsü gibi şöyle 30-40 tane türküyü ilkokulda çocuklarımıza aslında ezberletmemiz gerekirdi. İnşallah bundan sonra olur. Türkü dinlemek için türkü anlamak gerekir. Türkü anlamak için türkü dinlemek gerekir derdi rahmetli Şemsi Yastırman. O yüzden de türküleri türü ne olursa olsun çok önemsiyorum. Ve Türk dünyasında da böyle. Biz mesela domburayla ya da bir komuzla çalınan türküleri duyduğumuz zaman hemen o epik kahramanlık duygularımızı coşturan bir türkü gibi hissederiz ama sözlerinin pek çoğunda sevda var mesela ama
1: Tabii.
0: oran tarzı öyle olduğu için. Ben programlarda bazen şiir okurum.
1: Evet.
0: Şimdi Şemsi Yasuman demişken onun bir tatlı bir Kırşehir şiiri var.
1: Evet.
0: Onu bir seslendirmek istiyorum
1: Tabii,
0: müsaadenizle.
1: buyurunuz kıymetli hocam.
0: Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah Sıla'yı bir daha görmek istiyorum. Kırşehir'e varsam ya akşam sabah topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Kamanı, Mucuru, Çiçek Dağı'nı, Kından, Dinekdağ, hem Özbağ'ını, köylü kentli hastasını, sağını görüp bir muhabbet kurmak istiyorum. Halam sağ olsa da sesim duysaydı, ceplerime pöhtür iğde koysaydı, şunu da yi diyerek alma soysaydı, cevizi de dişle kırmak istiyorum. Bir de gitsem teyzem beni görseydi, içi çökelekli dürümdürseydi, hele azıcık da sızgıt verseydi, o an pirzolayı yermek istiyorum. Söğürmelik bir et çıksa satırdan, höşmerimle mantı gitmez hatırdan. Kuşluk leğin hedik gelse tandırdan, çölmeğin içine girmek istiyorum. Görür mola bu fakirin gözleri, kızıl ırmak kolu berrak özleri, sıla suyu serinletir bizleri, neyleyim denizi, ırmak istiyorum. Kim sorarsa yazdın bunları niye, gelecek nesile kalsın hediye. Kırşehir'de doğdum, Türkmenim diye her yerde göğsümü germek istiyorum. Ey Şemsi Yastuman, ümitli kulsun, kısmet ise gayen yerini bulsun. Hemşeriler buna vasıta olsun, Kırşehir'e selam vermek istiyorum. Ne güzel
1: Ağzınıza sağlık.
0: anlatmış değil mi?
1: Evet,
0: Hiç
1: tabii çok
0: hiçbir şeyi
1: güzel.
0: geride bırakmamış.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin ona da bütün ozanlarımıza da.
1: Amin.
0: Kırşehir'de doğdum Türkmenim diye.

0: Her yerde göğsümü germek istiyorum diyor. Türkmenlik kültürü biliyorsunuz bizim Oğuz grubuna verilen addır. Türkmenistan'dan Anadolu'ya, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye'deki yaşayan Türkler ve bütün Balkan Türklerini kapsıyor. Şimdi ben de onlardan Kerkük Türkmenlerini bize hatırlatacak bir türküyle, Kerkük'ün zindanı türküsüyle devam edeyim müsaadenle
1: Tabii
0: efendim.
1: efendim.

Gönül bağımızın nazlı gülüydün. En güzel çağında soldun mu kerkük? Ben bildim bileli Türkmen eliydin. Şimdi meçhullerle doldun mu kerkük? Acep bilinir mi hala kıymetin? Başım dik demeye var mı gayretin? Yürekler dağılıyor dertli hoyratın. Hoyratlar elinde kaldın mı kerkük? Var mıydı sendeki yazılar gibi? Bağrında yüz yıllık sızılar gibi? Anasından ayrı kuzular gibi? Ağlayıp saçların yoldun mu kerkük? Her bucağın, her sokağın benimdi. Bin yıldır sinende soluyan kimdi? O Türkmen elleri ne halde şimdi? Gayrısından murat aldın mı kerkük?

0: Evet
1: Ağzınıza,
0: üstad.
1: yüreğinize sağlık,
0: Sağ olun.
1: ellerinize
0: Böyle
1: sağlık.
0: Kerkük'e, Kırım'a, Doğu Türkistan'a, Batı Trakya'ya böyle duygularımız var.
1: Evet.
0: Zaten bu program da oradan çıktı açıkçası.
1: Evet.
0: Böyle
1: Çok
0: bu
1: güzel.
0: kadar duygulandıktan sonra da sohbete dönmek de zor oluyor
1: Evet.
0: bazen ama. Tabii. Üstad ayağınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güzel çalışmanızla, çalışmalarınızla, sazınızla, sözünüzle programımıza renk kattınız. İzmir'den bütün Türk dünyasına seslendik. Yine sizin sesinizle, sazınızla bitireceğiz. Herhalde bir Bektaşi Canlar'dan, Pir
1: Evet.
0: Sultan'dan bir deyiş
1: Değiş
0: okuyacaksınız.
1: okuyacağız.
0: Öyle konuşmuştuk. Buyurun efendim.

0: Hey değerli TRT Müzik izleyicileri, işte budur. Size iki tane muhteşem değerli arkadaşım, tabii arkadaşlarım ama Türkiye'nin bence en gözde küzide virtüöz saz sanatçıları
1: Estağfurullah.
0: veya saz enstrümantalistleri
1: Biz
0: diyelim.
1: öğrenciyiz be dede.
0: Ah
1: Şimdi ben dede diyorum ya, yanlış anlaşılmasın. Bana da dede diyorlar, saçlarımı, sakallarımı ak yaptılar diye diye.
0: Yakışıyor ama.
1: Saçlarımı
0: Evet.
1: boyatıyorum, sakallarımı
0: Süpersiniz. Önce tanıtayım arkadaşlarımı, değerli izleyiciler.
1: boyatmıyorum. Rica ederim.
0: Kanun üstadımız, maestro, virtüöz Aytaç Doğan. Hoş
1: Bravo
0: geldin.
1: hocam. Hoş bulduk abi.
0: Süpersiniz. Ve tabii ki saz üstadımız, bağlama veya saz diyelim veya bağlama, İsmail Tunçbilek. Şimdi gelelim sizin mazinize, geçmişlerine. Aslında Bursalısınız. İkiniz aynı mahallede, aynı sokakta doğup büyüdünüz.
1: Evet.
0: Taksim Doğu kurdunuz. Taksim Doğu'yu, ikili. Doğru mu?
1: Yani ismi Taksim Duo değildi ama
0: Değildi.
1: biz bir ikili kurmuştuk yani.
0: Bursa Doğu ama
1: 44
0: yani.
1: sene önce kurduk onu.
0: Maşallah. Neyse, yaş çıkarmayalım. Ya İsmail, ne yapıyorsun?
1: Tamam.
0: 44 sene. Yani sıfır diyelim. Bir yaşından
1: Evet, sıfır.
0: itibaren.
1: Sıfır. Sıfır.
0: Evet. Yani çok başarılısınız ama başarı yetmez zaten. Ben şimdi biliyorsunuz, ben de yurt dışında birçok festivallerde çaldım. Çalmaya devam ediyoruz. Evet, iki tane pencereden bakıyorum. Bir Türkiye'den, bir de Avrupa veya dünya penceresinden. Özellikle sizin yaptığınız müzik veya benim de içinde bulduğum müzik grupları ve müzikler hep bize caz festivallerinin sahnelerini açıyor. Siz
1: Eyvallah.
0: genellikle hep böylesine etkinliklerde çalıyorsunuz ve
1: Eyvallah.
0: bence de çok cazı çaldığınız için doğaçlamalarınız, tabii ki sazlarınıza çok hakimsiniz, virtüöz bir şekilde. Bu beni
1: Estağfurullah.
0: tabii son derece etkiliyor. Çok hoşuma gidiyor. Bir kere çalmıştık galiba
1: Evet,
0: bir
1: merhaba.
0: televizyon kanalında. O da kısa bir şeydi. Ama şimdi buraya geldiğiniz için ben acayip heyecanlıyım. Çünkü sanıyorum bundan sonraki yapacaklarımıza neler olacak, neler kopacak merak ediyorum. Ama dediğimiz gibi crossover olacak, ne bileyim, rahat rahat bir şekilde istediğimiz gibi sazımızın üstünde tepinip duracağız. Ne dersiniz?
1: Süper hocam.
0: Peki o zaman isterseniz gene müziğe dönelim. Ne çalalım? Ne istersiniz?
1: Ne istersin Aytaççığım? Lotus Fit çalalım mı?
0: Ne
1: 6-8 böyle
0: istersen.
1: relax.
0: Aslında benim için, ben aksakları çok seviyorum.
1: Tamam. Ne
0: İki
1: istersin hocam?
0: dörtlük, dört dört ve altı sekiz artık gına geldi. Hatta 9-8'den bile bıktım çünkü çok çalınıyor.
1: Tamam.
0: Hep böyle daha böyle biraz böyle zor değil de daha böyle hani aksayan, daha az dinlenen, bilinen şeyler. Yedinin çeşitli türlerini, 5'in, 10, 11, 13, 15 neyse ne varsa. Ama istersen dediğin gibi 9 gene bir 9.
1: 11,5 yapalım.
0: O da olur.
1: 2,
0: Aslında
1: 2, 2, 2, 1, 2, 3.
0: tamam. Nasıl?
1: Artık.
0: Size
1: Buyur
0: bırakıyorum, ne
1: İsmail.
0: istersiniz?
1: Ama işte dinleyicilerin de anlayacağı bir şey olsun diye ben şey yaptım dedi.
0: Ne içinizden ne
1: Tamam.
0: geliyorsa.
1: Aytaç'cığım top sende. Komutan sensin şu anda. Ortamızda oturuyorsun. Sen ne çalarsan biz oraya gireceğiz artık.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Peki.

0: Evet Kaytaş. Evet. Doğaçlama yaptık değil mi? Aynen, hiç evet. Hazırlıksız. Evet aynen, değerli evet. İzleyiciler hakikaten ne dersiniz?
1: Provasızız ha.
0: Ama böyle işte. Yani müzik böyle çıkıyor.
2: Kesinlikle.
0: Ondan sonra 2 saat soundcheck, 2 saat prova. Hayır zaten özüne dönmeliyiz.
2: Aynen.
0: Bir şey dikkatimi çekiyor. Dinlediğimden beri sizi başından beri. Türk halk müziğinden de motifleri çok sık kullanıyorsunuz. Ve aynı zamanda da İstanbul'un sound'ının bir de şarp musikisinin o güzel münamelerini o kadar güzel mix ediyorsunuz ki üç tarzı.
1: Çok güzel yani, yakışıyor zaten. Dünya çok, müziğiyle çok güzel sevişiyor aslında.
0: Işte, o yüzden diyorum ki bizim gidip yine dünya caz festivalleri sahnelerinde yer almamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ne dersin? Gidiyor muyuz 2 sene sonra? 2 sene değil, bitti program. 2 sene sonra Montreux Caz Festivali'nde.
2: Eyvallah.
0: Yanımızda 30 tane yaylı stringler, bizim ritimler. Stravinsky Hall'da Türkiye'nin sound'u diye İstanbul.
1: Benim böyle bir kafamda bir proje var dedi. Yani bu hatta benim kafamda 20 senedir var da. İşte ortam biliyorsun hocam. Hani ortam lazım. İnsanlar oraya toplamak lazım. Bağlama çalıyorum zaten ben dedi. Yani benim özüm halk müziği zaten.
0: Evet,
1: ben
0: evet.
1: Elektro bağlamayla başlamadım bağlama çalmaya. Kısa saplı bağlamayla.
0: Belli oluyor zaten.
1: Türk halk müziği repertuarının %80'ine 90'ına kadar biliyorum. Bütün yöreleri, tavırları zaten biliyorum. Ama bunun üzerine bir şeyler daha katıp bunu nasıl dünyalı hale getirebilirim? Yani bir Amerikalı Fidayda'yı nasıl dinleyebilir? Yani?
0: Evet. Zaten world müzik... Olan
1: dediğimiz mevzu yani, bu.
0: Evet, evet,
1: şimdi
0: evet.
1: Zaten dünyanın bir sürü hep beraber caz festivallerinde en güzel yerlerde çalıyoruz. Ama neden çalıyoruz? Yani bir bağlama i̇şte kanun, işte Dabruka hani. Baktığın niye? Zaman ne olabilir ki?
0: Çünkü
1: yani?
0: Onlara yaklaşılabilir cinsten, tarzda,
1: evet.
0: Soundları yaratıyoruz, evet. Virtüöz.
1: Kendi müziğimizi onların anlayacağı dilden çalıyoruz.
0: Evet ve kendimizi çalıyoruz.
1: Herhalde zaten o olmasa öteki türlü çok zor
0: bence, işler. Bence şu, sizden söz ediyorum, kendimi bırakalım ama siz ikiniz hatta diğer birkaç daha çok muhteşem acayip enstrümantalistler var. Biliyor, her zaman söylerim Türkler, biz Türk korkunç derece yetenekli milletiz. Ama artık bir taht var dünya müzik yörüngesinde.
1: Evet.
0: Orası halen boş. Bakalım kime kısmet olacak.
1: Bakalım kısmet dedi. Bu arada saatin yakıyor ha.
0: Ya ay, aklıma bir şey getirdim saat deyince dur. Bir gün Berlin Filarmoni'de çalıyordum. Alman menajerim arada geldi. Şeyden konser sonrası beni azarlayarak. Sakın dedi bir daha bileğinde kolunda saat göreyim dedi. Saatle çık. Öyle şeyler yüzük saat falan çalınmazdı. En fazla kemancılarda şey vardır yüzük var.
2: Eyvah.
0: Bunu çıkaracaksın diyor. Eyvah dedim çıkar. Bir daha görmeyeyim dedi. Çıkarıp atıyordum. Çıkarayım dedim aslında.
1: Ya çıkart bana var. Versen onu ya. Ben çalarım.
0: Sen saat takmışsın ha.
1: Abi şaka, benim ben 15 sene oldu dedim.
0: 15 sene. Hadi düşünmeyin. Sen tak.
1: Ama var sana çok yakışıyor gerçekten bak. Güzel anıtot bu arada o. Evet, evet çok güzel.
0: Güzel bir anıydı evet. Aynen. Evet peki şimdi o zaman sen Türk halk müziğinden dedin. Birçok tarzı çalıyoruz. Anadolu'muzun çeşitli yörelerinden. Bozlak tarzını çok hakim olduğunu biliyorum.
1: Eyvallah.
0: Sen nasıl istersen. Ne takdim ederim izleyicilerimize? Hmm.

0: Hey,
1: ellerine sağlık. Güzel, güzel. Oh, ben özlemişim. Biraz efkarlandım da. İsmail. Evet, şimdi Aytaç, sen şeyde de çok çalıyorsun. Hatta beraber çalıyorsunuz ama mesela bu Doğu ülkelerine gidiyorsunuz.
2: Orta Doğu'da, evet.
1: Hindistan'dan, özellikle Orta Doğu.
2: Orta Doğu'da tabii.
1: Peki, oradaki şeyin, ismin, müziğin çok yaygın ve çok seviliyor, çok popülersin.
0: Evet. İblis diyorlar.
1: Efendim?
0: İblis diyorlar.
1: Öyle mi?
0: Kötü bir lakap ama.
1: Allah Allah.
0: Bir yandan da iyi bir lakap.
1: Ya bakın ama şeyi de aynı şey için söylüyorlar da. Paganini, keman, tamam şeytan işte. Kemancı.
2: Tabii aynen. Tabii ya.
1: Çünkü bana da,
0: bana mı şeytan diyorlardı, sana mı iblis diyorlardı? Bir şey diyorlardı. Yani bizim içimizde anladım, bir şey varmış. Bizim, öyle diyor. Cin diyorlardı.
1: Ama öyle
0: değil. Haydi cin diyorlardı.
1: Aslında bu bir övgüdür için. Yani. Bu övgüdür. Yani sazının evet. Üstünde tabii, çalan virtüöz sanatçılar için söylüyor.
0: Ama hakikaten öyle dedi. Şimdi Orta Doğu'ya baktığımız zaman tamam çok güzel kültürleri var. Çok güzel müzikleri var. Bir bizden daha belki bazı anlamlarda, bazı durumlarda daha gelişmiş ama adamlar hayatında böyle kanun
1: yok.
0: Oradaki mi kanuncuyu biliyorsun evet, seni de. Ben evet. 3 ay çalışsam ondan iyi çalacağım neredeyse.
1: Evet evet evet.
0: Hani şimdi
1: onlar
0: gerçeklere
1: gel. Bazı kalıpları kıramıyorlar. Tamam. Mesela bakın Hindistan'a gittik. Gidiyoruz, giriyoruz, evet, çalıyoruz. Evet. Hintli müzisyenlerden ben söz etmek istemiyorum ama Hint müziğinden söz edeyim. Onlar da çoğunlukla kalıp çalıyorlar.
0: Ama dedi zaten
1: kalıpların
0: adamın
1: cümleleri dışına çıkmıyorlar.
0: Kültürü
1: ama biz
0: bu.
1: De o biz makamın usulün dışında çıkıp kendi ruhumuzu icra ediyoruz.
0: Biz yani. Türk müzisyenler hakikaten dünyanın en gelişmiş, en evet. Özel müzisyenleriyiz. Evet. Ama
1: o yüzden diyorum hakkını... ya, ama o tahtta gözüm var benim. Ben kendim için demiyorum. Türkiye'nin gözü olsun, Türk sound'ın, Türk müzisyenlerin. Evet. Niye olmasın Aytaç? Peki oradaki, sık gidiyorsunuz değil mi?
2: Tabii.
1: Ekiple gidiyorsunuz, beraber de gidiyorsunuz.
0: Ben zaten o...
2: İsmail zaten bütün genelde müzik direktörlüğünü yapıyor oradaki orkestra.
0: Orta Doğu'nun müzik direktörüyüm ben.
1: Oo.
0: Ama... Değilim.
1: Değerli izleyiciler, nereden nereye geliyoruz? Görüyorsunuz iki tane cevher nasıl yavaş yavaş aslında pek kendinizden söz etmiyorsunuz.
0: Ama dede biz kendimizden nasıl söz
1: ediyoruz? Bu gece sizi çözdüm.
0: Eyvallah.
1: Hoşuma da gidiyor.
0: Ne diyelim dede yani, şimdi biz ben bunu yaptım, benim, ben bunu ettim, işte, ben bir şey, ben değil. Biz,
1: ama benim istediğim bu
0: biz,
1: zaten.
0: Biz, ben, yani. Benciliği, ben, beni, ben kelimesini sevmiyorum ben dede.
1: Olsun,
0: ben,
1: müzik bendesin.
0: Bizi evet, seviyorum, evet. Biz.
1: Evet. Peki, pardon.
0: Estağfurullah, buyur hocam.
1: Onların hoşuna giden bir müzik türü veya gene bizim zaman ne yapıyorsunuz mesela genellikle ne tarz? Nasıl bir şey?
2: Şimdi biz İsmail'le genelde hep kendi tarzımızı çaldığımız
0: gene biz kendimizi kendi yapıyoruz. Tarzımızı.
2: Hani bizim adamların... değiştirdiniz, İsmail'le ikiniz geldiniz burada bizim şeyimizi de değiştirdiniz dediler.
0: Adamların müzik.
2: Şimdi tabii, ne güzel. Tabii.
0: Buran dede şöyle bir şey anlatayım. 30 çok kısa yani. Şimdi 2000'li yıllardan önce 2000'li yıllara kadar Türkiye'deki bütün müzik camiası, tabii her tarzdan bahsetmiyorum, rockçısı, cazcısından bahsetmiyorum ama hani müzik camiası.
1: Evet, evet, evet.
0: Hep Arapları dinlerdik. Hep Arap müziğini örnek alırdık kendimize. Çünkü adamların müziği gerçekten o zamana kadar bizden daha gelişmişti. Evet, hakikat evet. Yani bu. Biz ne zaman Aytaç'la gittik Mısır'da yaşamaya başladık? 3 sene orada kaldık. Ondan sonra çöl muhabbetlerimiz var. Onu başka programda daha geniş anlatırız.
1: Çölde muhabbet.
0: Çöl 8 ay çölde kalmak insanüstü bir şeydi de yani.
1: Evet, evet.
0: 3 gün 5 gün değil 8 ay bu yani. Velhasıl biz şimdi oraya gidince biz tabii Arap olmadık. Arap müziği çalmadık. Biz kendi ruhumuzu, kendi işte bozlak çaldım ben araba. Adamın müziğinin içine bozluğa soktuk biz. İşte sanat müziğini soktu, halk müziğini soktu.
1: Evet.
0: Yani adamların müzik kalitesi de değişti. Şimdi 2000 yılına kadar biz onları hep takip ediyorduk ya.
1: Evet.
0: Onlar 2000 yılından 20 senedir bizi takip ediyorlar şu anda. Türkiye'de ne oluyor? Buran dede ne çalmış? Biz de onu çalalım. Aytaç ne getirmiş? Biz de onu yapalım. Evet. Oradalar şu anda.
1: İşte şunu bu daha geniş kitlelere yaymalıyız. Sadece Orta değil, Orta Doğu.
0: Biz bunu bütün dünyada dünya. Zaten dedi sen de öyle, Türkiye. Sen de öyle. Evet, hepimiz evet. Bütün dünyadaki bütün çalınmadık her yerde çaldık zaten biz. Hani onu az önce dediğim espri aslında oydu. Ayda mı çalsak artık bu saatte?
1: Orada da çalarız.
0: Yani bizi kozmonot olarak alsınlar abi. Bir aya göndersinler yeter. Bir de orada bir konser.
1: Değerli izleyiciler muhteşem bir sohbet yapıyoruz. Keşke vaktimiz uzun olsa da daha uzun. Ama yaparız bundan sonra.
0: Evet evet inşallah. Yani
1: zaten sözü aldık. Eyvallah. Bir kartel trio var. Montreux'e gideceğiz. Orası çok önemli. Montreux Stravinsky Hall'da Yüz milyonlarca insanlar online dinliyorlar konserleri. Görsünler Türkiye'den de nasıl müzikler çıkıyor, ne soundlar varmış.
0: İnşallah. İşte bence siz... Aytaç bir Orta Doğu örneği verebilir bize.
1: Tamam.
0: Mesela, dedi.
1: Tamam.
0: Bir Uşak, bir Taksim, onun böyle deli dolu atonel taksimleri var. Şimdi adam hayatında hiç duymamış Uşak'tan başka bir şey. Hı-hı. Bu bir giriyor atonellere. Adam zaten en profesyoneli ne oluyoruz biz, nereden geldik?
1: Çöldür falan kalmıyor, petrolde kalmıyor.
0: O vesileyle şuraya getireceğim. Adamın ismini İblis koydular. Yani bunun içinde zaman... cin vardır herhalde, normal olamaz bu adam.
1: O zaman şu İblis'i bir görelim Aytaç kardeşim.

0: Evet. Araplar imkansız.
1: Dedi şimdi bu ruhu... Kürdülüce asker bu, tamam.
0: Evet. Ama hani, Flamenco'ya da...
1: Bu evrensel bir Kürdülüce asker. Evet, yani evet. Adam şaşırdı. İspanya'ya mı gittik, Makedonya'da mıyız, Amerika'ya mı gideceğiz, evet, ne yapacağını şaşırıyor adam.
0: Senin öğrencilerinden Mehmet Çeliksu var.
2: Ya, şimdi Mehmet seni takip ediyor. Maşallah. Tabii. O bayağı ama vakit harcıyor. Çok yetenekli.
0: Çok. Biz biliyor musunuz? Berlin Tempodrom'da konserimiz vardı rahmetli. Paco de Lucía oradaydı.
1: Ya Allah rahmet eylesin.
0: 2 sene önce, vefatından önce. Paco ile ben önce festivalde çalmıştım. Dedim ki Paco bir duo yapar mısın Mehmet'le? Mehmet daha o zaman da tam gelişmemişti. Kuliste bir iki prova yaptılar. Ondan sonra rahmetli muhteşem bir üstad. Sana dedik başım ağrıyor, ateşim yükseldi, çalamayacağım dedi.
2: Dedi Allah rahmet eylesin.
0: Neyse öyle, bir, öyle de bir anımız var.
1: Ne güzel.
0: Yani ama Mehmet ondan sonra... Ama sen onun
2: sıyırdı kafayı. Yedi kanunla yedi kendini.
0: Ama bu işte bu
2: ama
0: bir tarz.
2: İşte öyle oluyor işte.
0: Bu yani bunu dinlediğin zaman yani 100 tane kanun çalsın ben derim ki şu çalan kanun Aytaç.
1: Önemli olan bu değil mi daha
0: evet,
1: şimdi buna yeryüzünde bir sürü enstrümanist var. Yeryüzünde bir sürü enstrümanist var ama kendini çalan
0: evet, evet.
1: Çok az.
0: Mesela cazda da çok şeydir bu yaygındır mesela. Tenor sax çalar, Stan Getz mesela diyorum ki Stan Getz çalıyor çünkü beyazdır çünkü. Evet. Ama muhteşemdir. Veya cazda John Coltrane çaldığı zaman tenorda ona da derim ki bu da John Coltrane. Ya. O da siyahidir çünkü. Ama bizde de var işte bunlar. Diyelim ki bu kanunda. Konuklar sizlersiniz.
1: O zaman hocam siz bir Isto Chico Poco çalalım mı? Ben bunu İspanya'da bestelerim dedi. Hı-hı. Bu eseri. Hı-hı. Çık Kore'den esinlendim. Hı-hı. Paco de Lucía'dan esinlendim. Hı-hı. Bir de bizim çıkmayan bir projemiz var. Mısırlı Ahmet. Paco de Lucía.
0: Evet.
1: Çıkmayacak da. Ben belki öldükten sonra.
0: Olan Allah.
1: Ama çünkü neden biliyor musun? Maalesef. Yani bizim ülkemizde maalesef yani bunu üzülerek söylüyorum. Bizim ülkemizde hakikatler çok değerli değil. Hakikat çok değerli bir şey değil yani dedi. O yüzden ben onu paylaşıp YouTube'da ya da orada burada böyle hani yabana gitmesini istemiyorum.
0: Gitmeyecektir merak etme.
1: Ben öldükten sonra paylaşılsın ne hali varsa ben de görmeyeyim bari. Güzelse güzel değilse değil.
0: O kadar ileri gitme daha çok güzel şeyler yapacağız.
1: İnşallah inşallah ama öyle bir eser yaptık Isto Chico Poco diye. Hem Çık Kore'den hem Paco de Lucía'dan biraz da benden böyle karışık mix bir şey yaptık. Onu çalalım Aytaç'la.
0: Onu dinleyelim.
1: He? Çalalım
0: ben hiç ilk defa dinleyeceğim bilmiyorum.
1: O zaman dinle dedi katılmak

0: Allah Allah.
1: Tesadüfen.
0: Provasız hiçbir şeysiz.
2: Valla takipteydim.
0: Valla Burhan abi. Kendi kendine gidiyor sanki eller böyle. Sen bakıyorum sana. Sen başka bir dünyadasın eller. Başka bir dünya.
2: Arada bir çarpışıyorum sizinle böyle. Ama maksat da bu zaten. Hem her zaman
0: ben seni alkışlıyorum dede. Bravo. Vallahi hiç çevirmeden çalıyor adam. Ya. Böyle bir şey yok.
2: Değerli izleyiciler. Olur böyle böyle küçük küçük çarpışmalar ama önemli sonuçta yine beraberdik değil mi?
0: Dede. Çarpışmadan olur mu ya?
2: Olur mu? Crossover.
0: Big Bang denilen mevzu çarpışmalar mı atmışmalar bu evren nasıl oluştu yani?
2: Ya bir bu arada da vakit nasıl geçti gördünüz mü?
0: Vallahi çabuk.
2: Farkındasınız değil mi değerli izleyiciler? Tekrar huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Aytaç Doğan kardeşimize, kanun üstadımız. Üstad, üstadı azam demek lazım. Yani
0: kanun kitabını tekrar yazan adam.
2: Maşallah.
0: Aa canım.
2: Ve İsmail Tunç bile.

0: O da sazın üstadı, üstadı azam. Evet. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne yapıyoruz? Gidiyoruz değil mi?
1: Gidiyoruz, evet.
0: Aya
1: gidelim
0: kadar.
1: Mi?
0: Gidiyoruz.

0: Senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler Salı TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Var olunuz.
0: Buyurunuz İhsan'cığım.
1: Efendim hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. TRT Müzik ekranlarındasınız. Senin şarkın programındasınız. Sizin kanalınız, sizin programınız. Bizi her nerede izliyorsanız, her nerede bize muhabbet duyuyorsanız sizlere selam, gönülden hürmetler, selamlar. Hoş geldiniz.

Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Böyle manevi bir havası olan, bir ruhaniyeti olan bir eser. Şimdi efendim, çokça sıkça istenen bir ilahi, güzel aşık, çevrimizi çekemezsin demedim mi? Demedim mi? Çok istek alan bir şarkı. Bilenler de bana eşlik edebilir efendim. Memnun oluruz. Okumaya çalışalım. Hatta ben gireyim şefim, olur mu?

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz. Var olunuz. Yüreğine güzel sağlık. Onur'um kardeşim. Onur Özel Çağlayan ve Güzel Orkestrası'na kocaman bir alkış rica ediyorum. Can dostlarım teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Okuyana değil okutana bakınız efendim. Evet, eser sahipleri, güfte sahipleri, bizden önce okuyan büyüklerimiz, dostlarımız ve bize eşlik eden birbirinden güzel dostlarım. Tabii ki yanımdaki partnerim, güzel arkadaşım, kardeşim, küçük kardeşim sayılıyor biliyorsunuz. Yaşı küçük daha kızcağız. Senin de çok büyük etkin var güzel partnerim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Canım benim.
1: Ne güzel şeyler söyledin diyecektim. Söz bana gelince susup kalıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü.
0: Çok tevazılı kadın. Sen göndermeden ben gideyim.
1: Tamam, neye göndereyim evet, ben seni göndermem. Ben gidiyorum.
0: Sahne sizin. Lütfen çok fazla büyütmeyiniz. Çok büyümeyiniz sahnede, ben yeri geleceğim.
1: Hep topu bu kadar.
0: Canım benim.
1: Efendim, Hicaz makamında bir eser seslendirmek istiyorum sizlere. Bir Avni Anıl şarkısı. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver.

Teşekkür ediyorum. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Eşliklerinizi bekliyorum.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok yakıştı efendim size kırmızılar.
0: Zorla kırmızı giydirttin bana bugün. Ben siyah giyecektim son anda yani.
1: Evet, öyle yaptım.
0: Dün konuştuğumuzda kırmızıydı da son anda siyaha böyle kaçamak yapıp siyah giyecektim, giydirtmedi.
1: Gerçekten öyle oldu, izin vermedim.
0: Ben dedi senin için kırmızı ipliklerle işlenmiş ceket getirdim dedi.
1: Kırmızı mendil getirdim dedim.
0: Evet, tamam ben de kırmadım seni giydim artık.
1: Teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: İyi görünmüştür.
1: Çok incesiniz efendim.
0: Şimdi sırada aranamayı mırıldanınca Onurcuğum. Evet. Daha sonra mı konuşalım?
1: Yok, şimdi konuşalım.
0: Şimdi mi analım?
1: Arda arda iki eser okuyacağız.
0: Evet, benim çok değer verdiğim kendisine de, kişiliğine, karakterine, çok sevdiğim, çok tonton derler ya, öyle ifade ederler ya, gerçekten öyle bir insandı ve sizlerin de şarkılarından yakinen tanıdığı bir isim. Bilge Özgen, çok güzel besteleri olan, sayısız. İki tanesini seslendireceğiz az sonra.
1: Evet, birer tane okumak istedik. Şimdi bir tane ben okuyacağım. Hepinizin sevdiği bir eser, okumaya çalışacağım. Sonra ardından bir Hicaz şarkısıyla Esra
0: evet,
1: gelecek.
0: Evet, çok sevilen bir şarkısını da ben seslendireceğim.
1: Evet, Senden Sadece Beni Sevmeni İstiyorum adlı şarkısını okumaya çalışalım efendim. Bilge hocamıza rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun inşallah. Diğer hocalarımız gibi, büyüklerimiz gibi, bestekarlarımız, güftekarlarımız gibi. Onların sayesinde, onların eserleriyle biz nefes buluyoruz, hayat buluyoruz. Mekanları inşallah cennet olsun, âli olsun. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim. Evet, Bilge hocamıza rahmetli efendim.
1: Bu şarkıyı güfte, da ayrı severim ben. Evet. Çok severim.
0: Bir de güfte ne güzeldir ki, biz bunu zaman zaman dostlarımızla da konuşuruz. Herkes sevilmek istiyor dostlar. Olduğu gibi. Hatasını, kusurunu aramadan, çok didiklemeden, böylece. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Sevilmek istiyorum. Hepimiz sevilmek istemiyor muyuz? Herkes sevilmek Cemal istemiyor Sahip. Mu?
1: Sevgi olmasa bu hayatta tutunamayız. Yani bizi ayakta tutan, yaşatan en saf duygu sevgi.
0: Evet.
1: Doğduğumuz andan itibaren.
0: Cemal Safi de tabii yazıyor. Yani o da ayrı bir
1: deniz. Hep söylüyorum ya, Allah bazılarına bir ayrı bir kalp veriyor.
0: Ya.
1: Bir kalem gücü veriyor. İşte onlar, biz de hissediyoruz belki ama dile getiremiyoruz. Ama onlar maşallah.
0: Evet.
1: Öyle güzel anlatıyorlar ki hepimizin duygularına tercüman oluyorlar.
0: Ruhları şad olsun. Tanışmaktan şeref duyduğum insanlar. Yani okumaya çalışıyoruz efendim eserlerini, emanetlerini elimizden geldiğince yüklenmeye.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Hakkıyla okumaya gayret ediyoruz diyor ve çok güzel bir Hicaz şarkıyla seni baş başa bırakıyorum.
1: Bizi hem stüdyomuzdaki konuklarımızdan eşlik bekliyorum hem de ekranları başındaki izleyenlerimizden.
0: Ben bile eşlik edebilirim.
1: Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter diye.

0: Teşekkür ediyoruz. Bir söz daha ders çıkarılacak.
1: Evet.
0: Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Küs olanlar barışsın. Zaten Ramazan ayında da küsler, kırgınlar birbirine sarılsın, barışsın.
1: İnşallah.
0: Tam da yerine gelmişken.
1: Başta sen benimle barış.
0: Ben seninle hep barışıyorum. Barışık bir şekilde geziyorum. Evet. Küsmemek için direniyorum.
1: Direniyorsun.
0: Direniyorum.
1: Onur, duydun mu? Aldık ağzından sözü.
0: Yok yok. Bunların hepsi espri.
1: Dediğin çok doğru. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar uzun değil. Bu mesajına katılıyorum canım. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi. Ver mesajı.
0: Elimizden geldiğince gerçekten bu duyguyu bırakmamaya çalışalım. Hepimiz insanız tabii ki. Üstün meziyetlere sahip değiliz. Bazen kırılabiliyoruz, küsebiliyoruz. İsyan etmeye kadar varabiliyoruz. Ama yapmayalım bunu. Gerçekten son pişmanlık fayda etmiyor sonrasında.
1: Diyor ve bir Coşkun Sabah şarkısıyla devam ediyordu.
0: İhsan Güvenç.
1: Ne diyorum?
0: İşte bu bizim hikayemiz diyecek.
1: Öyle saf, öyle temiz. Okumaya çalışalım. Coşkun abimize selamlar olsun efendim.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Gönlüne sağlık İhsan'cığım.
2: Sağ olunuz, var olunuz. İşte Onurcuğum, Ramazan'ın güzellikleri bunlar.
1: Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey.
2: Nazar boncukları koymak lazım küçük. Tabii. Evet efendim.
1: Sıra geldi bana.
2: Ne okuyacaksın?
1: Biraz böyle güncel bir şarkı. Hani çok eski bir şarkı değil. Eski ama çok eski değil.
2: Evet.
1: Bence şarkının adını söylemeyeyim. Orkestramız...
2: Biraz güncele doğru dönüyoruz.
1: Güncele
2: diyorsun.
1: Doğru geldik. Hadi bakalım. Orkestramız başlasın. İzleyenlerimize sürpriz olsun.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla hiç barışamadım. Uçup gitti mutluluk. Uçup gitti mutluluk. Kavuşamadım. İçim yanar. Canım yanar. İçim yanar, yanar.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Ben ayrıca teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Benim için şu kadarcık mırıldanır mısın tekrardan?
0: Neresini?
1: Çıplak sesle, nakaratını.

0: her okuduğum eser kalbime bir çizgi, bir yara ve bu yara da tatlı bir acı. Onu da seviyoruz
1: ne
0: yani.
1: Ne mutlu işte onu hissedebilmek.
0: Evet.
1: Ve başarabiliyorsak da dinleyicilerimize hissettirebilmek zaten.
0: Ben gideyim yavaş yavaş.
1: Tamam, peki.
0: Gönlümü dinlendireyim.
1: Dinlen.
0: Evet efendim.
1: Dinlen.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Sustum yine.

0: Eyvallah efendim. Sağ olunuz efendim, var olunuz.
1: Yüreklerinize sağlık.
0: Ne çabuk geçiyor zaman.
1: Programın sonuna geldik.
0: Ne çabuk geçiyor 90
1: bugünlük,
0: dakika.
1: Bugünlük sonuna geldik. Evet. Bizim için su gibi aktı. Umuyoruz ki ekran başındaki siz değerli izleyenlerimiz için de, siz konuklarımız için de öyle geçmiştir. Evet, bu alkışı almadan pek devam
0: rahat edemedik.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı saatte bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Sizleri burada bekliyor olacağız. Yine sizin için seçtiğimiz çok güzel eserlerle.
0: Evet. Efendim, ben de kendi adıma alasmağlık diyorum. Ayrılık değil, ufacık bir ara gibi görelim bunu.
1: Dinlenme
0: haftaya
1: molası.
0: Yine aynı saatte. Evet, dinlenme olsun bize.
2: Alasmağlık efendim.

bölümde Yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: çektim koşanlar yanında ektim gilenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gilenar. A gilenar, a gilenar, gilenar.
1: Bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan.
2: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar baylar, hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya sen
2: koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle
3: aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere. Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Hoş geldiniz TRT Müzik ekranlarına. Bu haftaki ümitli şarkılarda çok sevdiğim, çok tatlı ve senlerde muhabbetimizi hiç eksik etmediğimiz Reyhan Karaca konuğum. Hoş geldin Reyhan'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarımla tekrar oturup sohbet etmek için ve görüşmek için şahane vesileler bunlar bizim aynen için biliyorsun.
1: Aynen öyle. Birlikte şarkı söylemek çok zevkli seninle.
0: Beraber sahne de yapıyoruz
1: seninle. Ümit Sayın Reyhan Karaca şarkılarla TBT programlarımız evet. Var. O yüzden antrenmanlıyız birlikte.
0: Evet, galiba, evet. İki saat aralıksız program yapıyoruz ve hiç öyle. Ben sıkıldığımızı hatırlamıyorum.
1: Çok eğleniyoruz.
0: Bugün de böyle bir su gibi akıp geçecek gibi bence geliyor bana.
1: Bence de.
0: Tabii 20-25 sene oldu değil mi seninle tanışalı? Ama son 15-6 yıldır.
1: Ne zaman tanıştık? 98 falan mıydı?
0: 97-96.
1: Senin albümlerinin daha hazırlandığı falan filan evet, zamanlar.
0: Evet. Neredeyse 30 yıl olmuş ya. Zaman nasıl?
1: Biz hala şahaneyiz, boşver.
0: Çok güzel. Takip ediyorum sürekli. Ve yeni single'lar çıkıyor. Yeni evet. Gül Saçlarım bir kere çok şahane olmuş. Çok beğendim.
1: Biliyorum, beğendim.
0: Yani kısa çok yakışmış ama sana evet, hakikaten. Evet. Ama yani o biliyorsun insan enerjisini değiştiriyor. O saç olayı biliyorsun. Özellikle hanımlarda özellikle de tatlı
1: aynen,
0: duruyor.
1: Aynen, değişiklik iyidir.
0: Evet. Şimdi acaba şöyle geçmişe gittiğimiz zaman çok tatlı şarkılar var. İnanılmaz güzel hitlere imza attım ve bunları da konuşacağız tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet.
0: Acaba diyorum ki güzel senin o geçmiş yıllara gittik. O güzel böyle bir tren rayında olan bir klibin vardı.
1: Sevdik arkada.
0: Evet evet. Dedikleri anda. Acaba onu söylesek mi beraber? Ben de vokal yapacağım. Dayanamam bak söyleyeyim.
1: Yapmazsan söylemem zaten. Tamam. Hadi beraber söyleyelim.
0: Hazır mıyız?

0: Vay be, helal
1: vallahi
0: olsun.
1: Vallahi tabanca gibi teşekkür ediyorum hepinize.
0: Çok güzel bir şarkı. Vallahi 30 seneyi devirdi. Helal olsun. Bundan sonra da daha gider yani. Çok şükür. Bence tabii de. Ki bu şarkıyı değil mi?
1: Sözler
0: kimler yazdı?
1: Zeynep Talu, Feyyaz
0: Müzik,
1: Kuruş.
0: Feyyaz Kuruş canım benim.
1: 90'lara imzasını atan adam Feyyaz Kuruş. Hepimizde bir emeği var. O yüzden de ona da selam gönderelim buradan.
0: Feyyaz'a gönderiyoruz. Tabii ki ama senin Mustafa Sandık'ın da vokalleri falan var. Ben duyuyorum onu yıllardır diyoruz da bilmiyorum. Belki fark etmeyenler olabilir.
1: Ya ilk albümünden beri Mustafa'nın ben de vokallerini
0: Mustafa
1: de
0: yaparım. Mustafa çok tatlıdır tabii. Mustafa Sandal'a da tabii Mustafa çok selamlarımızı ediyoruz. Evet. Canım benim kaç yıl oldu ya görmüyorum. Sen de şanslıyız en azından biz de bir 10 yıl görüştük ya.
1: Evet,
0: çok şükür.
1: Evet.
0: Mustafa'ya da bazen stüdyoya zamanla çağırdı zaman gidiyorduk bir şey olduğu zaman.
1: Çok kıymetli şarkıları var onun da. Bende de şarkıları var, kıymetli şarkıları var. Onlardan bir tanesi gidesim gelmiyor biliyorsun.
0: O da var. Ama yani bizim dönemimizde gerçekten birisi bir albüm yaptığı zaman hemen yakınında sözleri bestekarlar arkadaşları varsa hemen bir değil mi bir araya gelip
1: kolektif
0: nasıl bir enerji çıkartırız gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bu çok tatlı bir şeydi. Biz o dönem gerçekten o dönem yaşadığımız için çok şanslıyız.
1: Tabii vokallere gidiyorduk yani öyle hiçbir şey beklemeden. Herkes aynen birbirine vokale herkes gidiyordu. Birbirine.
0: Ben daha yakın zamanda Bendeniz'e gittim. 13 şarkı back vokal yaptım. Back vokalistik hayatımda bile bu kadar vokal yapmamışımdır canım benim. Bu en son bir güzel bir koleksiyon albümü yapmıştı. Çağırdı gidemedik. Bayağı hani bizim eski stil. Biz aynen de mesela hani birer tane duble destek. Sonra tiersleri yapıyoruz. Tiersleri'nin pestlerini aşağıdan yap. Eğer başka bir ses
1: pestlerin
0: ararsan.
1: Pestlerin dublelerini yap.
0: Tabii
1: falan.
0: Tabii yap. 8 kral
1: zevkli iş ama zevkli.
0: Çok
1: senin için çok zevkli iş.
0: Bizim için bu bir çocuğu Luna Park'a bırakmak, bir oyun parkına bırakmak aynen gibi şey. Hiç sıkılmadığımız bir nokta.
1: Aynen.
0: Hiç sıkılacağımızı da zannetmiyorum ben. 35 yıl geçti ama ben de
1: analog
0: hiç
1: her zaman iyiydi ya. Yani böyle canlı orkestra. Analog. Her zaman her şekilde iyi yani.
0: Düşünürsen senin televizyon maceran da vardı.
1: Evet. TRT'yle.
0: Oralardan. Ki sen
1: ben
0: benden
1: ilk
0: TRT'yle okulunda
1: başladım hayatıma.
0: Değil mi?
1: Müzik hayatıma. Evet, evet. Çocuk kurusuyla.
0: Vay be. Anlat ya dinliyorum ben.
1: Ya 8,5-9 yaşındayken İstanbul Radyosu Çocuk Kurusu'nu kazandım biliyorum. Ben. İlk orayla başladım. Sonra konservatuvar. Sonra yine TRT. TRT'ye programlar yaptım falan. TRT onun için benim için çok önemli.
0: Benim de çocukluğumuzdan beri. İlk aşkımız. İlk
1: evet,
0: aşkımız.
1: İlk aşkımız evet.
0: Demin söyledin gidesim gelmiyor dedin ya. Bir sahnede beraber bakıyoruz. Çok
1: evet,
0: büyük coşkuyla.
1: Çok
0: yerimizde duramıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi aynı enerjiyi karşı tarafa bir geçirsek mi acaba?
1: Haydi söyleyelim.

0: Helal be. Vallahi bravo. Teşekkür ediyoruz orkestramıza da. Hakan Yeşilik Orkestrası teşekkürler ediyoruz. Sağ olsunlar. Peki bu şarkı kimler yazdı? Ha, kimler,
1: evet.
0: Değil mi? Söylemeniz
1: gelelim fasulyenin faydalarına. Bu şarkı Mustafa Sandal bestesi. 2000 yılındaki Yaman Olacak albümünde vardı. En son giren şarkı bu. Yani var ya biz sizden hep şarkı istiyoruz da. Dur biz sizin repertuarın ondan sonra ben bir bakayım. Falan işte onlardan bir tanesi yani. Hakikaten 12'den vurdu.
0: Ama şeyde Orhan Gencebay'ın da
1: evet, güzel. Evet 12 Hook çok iyi evet.
0: 45 yıllık 50 yıllık çok güzel bir imza var orada. Orhan Gencebay'a selamlar olsun buradan.
1: Orhan abimize de sevgiler gönderelim.
0: Bu arada seninle hep sohbet ediyoruz. Söz beste konusunu Ümit bir şeyler yapalım. Ama bu arada senin de yazdığın başladın ben biliyorum seni. Söz beste değil mi?
1: Yani çıkmış olan bestesi bana ait şarkılar var. Saadettin Dayıoğlu'la birlikte yazdığımız.
0: Saadettin'cim evet.
1: Saadettin'im canım çok güzel sözler yazıyor. Evet. Şimdi yeni yeni de sözler de başladım yazmaya. Hatta bir iki sana soruyorum. Şuraya şöyle mi yapsam burayı böyle mi? Profesyonel soracaksın her zaman. Öğretici önemlidir yani.
0: Estağfurullah.
1: Çok güzel yani, şarkılarım var bildiğin bir şey çünkü.
0: Güzel tatlı müdahaleler gerekiyorsa bir yere. Bazen çünkü bir eser alırken bir şey eksik duyabiliyoruz. Onu hatırlayamayabiliyoruz. Orada işte arkadaşlar devreye girebiliyor.
1: Sen bir şarkında beat yok bunda demiştin de beat yazmak lazım tabii, demiştin. Tabii, şimdi onun üstüne çalışıyorum hala.
0: Yani bir şarkının iskeletini oluşturmakla ilgili üzerinde o kadar çok idman yaptık ki. Yani arkadaşlarımız, evet. Stüdyoda evet. Çalıştığımız, aranjör arkadaşlarımız yaptık ki. Artık onun böyle bir tatlı bir akışı var. O akışı bozan herhangi bir şey olursa oraya bir ilave ya da bir daha etkiyi arttıracak herhangi bir şeyi yapabiliyoruz. Onlar çok tatlı müdahaleler. Orada da ben çok eğleniyorum. En sevdiğim bölümlerden
1: en güzel yaptığın şeylerden biri aslında.
0: Teşekkür ederim. Bu arada bizim tabii ki senin de benim de bir back vokal geçmişimiz var. Senin evet. Back vokaline baktığımız zaman bir Zerrin Hanım, Zerrin Özer.
1: O benim canım. Ben? Zerrin Özer Türkiye'ye gelmiş en iyi, en önemli seslerden biri. 7 yıl vokalistliğini yapmak ve tabii. Yakınında olmak, onun çocuğu gibi yetiştirmesi beni. Şu anda bir başarım varsa ondan öğrendiğim şeylerle çok hala şey. Varım. Hala varım dediğim Zerrin Özer'le tabii. Çalıştıktan sonra da hala
0: tabii,
1: varım.
0: Tabii.
1: O yüzden benim için çok önemlidir Zerrin Özer.
0: Senin şu yaptığın da çok önemli bir şey. Çünkü 7 yıl vokal yaptın ama asla unutmayıp o gelen geçen o değeri, o tatlılığı anmak, onun vefa değil mi? Yani vefa çok önemli
1: yani
0: bir şey.
1: Yani ilk albümü çıktıktan
0: biz
1: sonra da devam ettim.
0: Biz unutmuyoruz.
1: Ben vokal
0: güzel aşılandık
1: evet
0: 90'larda ya. Değil mi? O sevgi, müthiş o ilgi, canı gönülden verilen sevgiyi insan unutamıyor.
1: Bir de insanlar hani vokalden solistliğe geçince hani artık solist oldum ben vokal yapmak istemiyorum durumu var ya. Ben onu hiç yaşamadım. Ben albüm çıktıktan sonra da vokal yapmaya devam ettim. Bugün istese yine gider vokal yaparım yani. Evet. O kadar özel benim için Zerrin Özer.
0: Zerrin Özer'e selamlarımızı ilettik
1: onu
0: değil mi?
1: Onu sarılıyorum, onu çok seviyorum.
0: Back vokal deyince benim back vokal yaptığım çok tatlı Harun Kolçak.
1: Canım.
0: İlk vokalistini yaptım.
1: Canım.
0: Benim ilk bestemi seslendim yaptın değil mi? Ben 92'de yapmıştım
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Çocuktuk daha o zamanlar 22 yaşındaydım. Ama benim ilk defa beste yapıp da cesaret

0: Evet bulup Harun abi artık dinletmem lazım. En azından onun bir fikrini alayım diye girişmiştim. Ve onun birkaç şarkım çok hoşuna gitti ve bir tanesinde Gir Kanıma Müptelayım Sana'nın olduğu Onunla Tuş'la yaptıkları albümden sonraki albümdü. O albüme girdi bir şarkım. O kadar mutlu oldum ki elim ayağım birbirine karıştı yani. Bir tane Harun abiden şarkı söylesek. Çok güzel Söyleyelim. Şarkılarından Yarımda Kal. Çok seviyorum
1: Ay,
0: o şarkıyı.
1: Ben de bayılıyorum o şarkısına.
0: Harun Kolçak eserlerine.
1: Eşlik edebilir
0: çok
1: mi sana?
0: Çok yaşa tabii canım.

0: Çok yaşa Haruk olacak.
1: Ne acayip zamanlar değil mi?
2: Yani biz Harun'la ekstra orkestrada da birlikte çalıştık enstrümanlar çalarak. O bas gitar çalıyordu. Ben kemane çalıyordum. İşte Metin gitar çalıyordu. Ekstra orkestramız vardı. Harun'la son zamanlarda çok görüşüyorduk ve seni çok seviyordu.
1: Canım benim canım. Çok çok rahmetli güzel tatlı şeyler öğrendik tabii ki. Hoş sohbetler, hayata dair bilgiler. O tabii aslında bas gitaristi ve senelerce Aşkın Rengi ile beraber Sezen Aksu'ya vokal yaptılar. Ve senin asıl müzisyenliğinden bahsetmek istiyorum. Tabii söylüyorsun pop şarkıları vesaire ama bayağı bir koca bir okul bitirdin. Ve tabii ki bir enstrümanın da var.
2: Evet. Bugün aradı Ümit beni telefonda. Acaba senin kemaneni getirsen de biraz bir şeyler yapsak mı dedim. Yani. Ümit'i taşıdım. Kemane işinde dedim nasıl çıkaracağım? Akordu telleri yerinde mi değil mi?
1: Bir de ev taşıdım. Bugün beni affet. Telaşı düşürmek istemedim seni. Telaşı düşürmek istemedim. Ama yani kaç senelik bir okul bitti? Allah'ını seversen bir söyle.
2: Şöyle 10 yaşında girdim. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı.
1: 10 yaş.
2: Türk Halk Müziği Çalgı Eğitim Bölümüne girdim. 11 sene kabak kemane yani öğrencisi olarak. Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Türk Müziği hepsi.
1: Not
2: i̇yi bir
1: okunuyor.
2: Not istim. İyi bir not istim. Not okuyorum yani.
1: Tabii.
2: Ama işte enstrüman bıraktığın an hemen sana küsüyor. Yani hiç bırakmayacaksın o işi.
1: Çok şükür ben 20 yaşında ona karar verdim. Gitarımı aldım. Yani bir buçuk sene o zamanlar Sezen beni Timur Selçuk'un dershanesine göndermişti. Sağ olsun Gökçen Taşkıran klasik gitar eğitim. 1,5-2 yıl gitmiştim. Ama çok büyük disiplin istiyor. Bir de beste söz yazınca enstrüman da olunca ben onu fark ettim. Ya gitarı mı çalacağız, eseri mi çıkartacağız?
2: O çok çocuk fena yaşta şey. Kafayı bölmeyi öğreniyorsun.
1: Kapatıyor kendini.
2: Ben yıllar sonra Zerrin Özer'e çalmıştım yani 21'li yaşlarda. Elim ayağım titriyordu daha okulda öğretmendim ama yine de böyle elim ayağım titriyordu. Klasik kemençe çalan yerleri, Ahmet abinin yerlerini bana çaldırmak istemişti.
1: Üç telli miydi? O bir ben şey
2: dört telli.
1: Dört telli miydi? Üç telli olan mı bize aitti? Tam böyle bir şey hatırlıyorum.
2: Üç telli olan klasik kemençeden bahsediyorsun. İzel'in çaldığı klasik kemençe.
1: İzel de onu
2: çalıyor. Anladım gözlerden söyleyecek söylemedi. Yani öğretim görevlisi olarak devam ettim. Sonra da işte hayat böyle bizi buralara kadar getirdi.
1: Çok iyi geldik ama hiç fena
2: çok
1: değil.
2: Çok iyi bence de çok iyi geldik.
1: Bir de ben senin evine gidip geldim. Tabi oturuyoruz çay kahve, repertuar çalışıyoruz, provalar yapıyoruz. Ev her yerde kediler kalmıyordu. Bu çok tatlı böyle yüzü bir şey olan vardı. Sarışın. Adı neydi ya?
2: Garfi. Sarışın yeşil gözlü.
1: Çok yakışıklı ama
2: değil mi? Çok yakışıklı. Brad Pitt. Evin Brad Pitt'i o.
1: Brad Pitt. Bir tane daha vardı ama ben hatırlıyorum.
2: Duman var. O da British. O da ama böyle Tiger yani. Bir tane de sokak kedimiz var tabii. Aralarında belli numune, nazar gibi.
1: Çok seviyoruz. Hayvan nasıl sevilmez ki yani? Çok
2: hayvanlar
1: tatlılar.
2: Bizim hayatımızın...
1: İnsanın bir de içeride evin içerisindeki enerjiyi de değiştiriyor ya. Bütün
2: vicdanını sorguladığım bir şey o yani. Onun herkese tavsiye ediyorum. Sokaktan sokak hayvanı alıp bakın ya.
1: Stüdyo o kadar şarkılar, albümler geçti. Hiç böyle seni çok uğraştıran bir şarkı. Ya şunun bir türlü sözü bitmiyor. Melodisinde bir eksiklik var. Ya da albüm bitirdik ama hala bir şarkı eksik. Kaç kere değil mi?
2: Yani çok sevdik sevdalandık bile en son yani.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Benim ilk albümde de öyle oldu ya. Her şeyi hazırladık. Gül beyaz gül, her şeyi bütün şarkıları
2: hazırladık. Bir A1 yok, bir A1 son... yok.
1: İlla A1. Daha da iyisi olacak A1 değil mi? Yani. Daha da iyisi olacak.
2: Ya var benim... öyle şarkıları.
1: Var deme çok tehlikeli.
2: İşte gidesim gelmiyor son gelenlerden.
1: Değil mi?
2: Okuması en zor olanlardan bir tanesi işte Gölge Çiçeği ve İki Gözüm. Onu okumak yani o yaşlarda hissederek okumak bile. Şimdi okusan farklı okursun ama o zaman.
1: Değil mi o zaman?
2: Tabii de 20'li yaşlarda acı daha az ya.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Ama yine de ama yine çıkar, de ciğerden çıkar ya. Çıkıyor o, yani evet.
1: Bir çıkıp insanlara sesini duyurma, o bir şekilde o enerjini insanlara geçirme arzusu, o istek, o müzik sevgisi en önemlisi. Çok tatlı bir yere taşıyor insan aslında.
2: Biz de vokalistlikten ama Ümit'ciğim böyle yani.
1: Ama çok iyi.
2: Şarkım çıkacak. Yıllarca çalıştık. Tabii. Ve bizim için daha mutlu bir şeydi o. Yani ilk çıkan albüm. Tabii, hatırlıyorsundur sen de. 90'larda ilk çıkan albümünde.
1: Değil mi?
2: Heyecanını hatırlıyor musun?
1: O heyecan
2: musun?
1: Acayip. Ah, oğlum. O acayip bir şey ya. Şimdi beni en çok uğraştıran şarkı Hicran şarkısı. 15 gün en çok beni uğraştıran oldu. Söz bestesi bitti stüdyoda.

0: Ozan yazmıştı. Sonra şarkıya inanılmaz hissediyorum. Kesinlikle sözlerini yazacağım ama asla çıkmıyor. 15 gün uğraştım. Sonra gecenin yarısı sabahın 4'ünde. İki sokak aşağıda oturan menajerimin evi vardı. Bütün o zamanlar müzik tesisatları kasetle çalışıyoruz. Söktüm tesisatı, götürdüm menajerimi sabahın 4'ünde uyandırdım. Dedim ki bu şarkıyı burada çalışacağım. Bu saatte mi dedi. Dedim, tabii sen dedim geç yerine yat. Geçtim orada yazacağım tuttu onu. Ve o gece orada 15 gün uğraştığım şarkı.
1: Neresi hangisi?
0: Yarım saat bitti. Komple bütün şarkı. Ya ama tabii ben bir bayağı çalışmışım 15 gün boyunca. Nasıl bir şarkıydı?

0: Hicran 30 yıl devirmiş, 26 yaşında yazmıştım. Vay. Ne hatıralar, ne hatıralar. İzmir'den İstanbul'a gidip gurbette geçen zamanlar çok acayipti. Yani zaman su gibi akıp geçiyor Reyhan'cığım.
1: Sorma vallahi, dün gibi.
0: Değil mi?

0: İlk stüdyoda gördüğüm gün mesela dün gibi benim için.
1: Değil mi? Evet. Ne acayip. 27 yaş, 20'lerden 28-30 yıl geçmiş. Şahane. Ama tabii bunları sahnede söylemek başka bir şey. Kameranın karşısında söylemek başka bir şey. Bir programda bunu sunarken de onun heyecanı ve onun şeyi bambaşka bir şey oluyor. Tabii. Ama sana söylemek istediğim bir şey var. Hiç söylememiştim bu zamana kadar. Kamerada bence senin bir televizyon programı olayında çok yakışabileceğini düşündüğüm bir şey var ama mutlaka senin de aklından geçmiştir. Ekrana çok bu konuda yakışacağını düşünüyorum. Aklında mutlaka fikirler vardır, merak ediyorum.
0: Var var var. Şöyle müzik programı planları vardı. Onların hepsini geride bıraktım. Ben aktüel bir şey çekmek istiyorum. İlk denemesini Amerika'da yaptık biz bunun.
1: Öyle mi?
0: Evet, şimdi söylemeyeyim. Belli mi olur birileri? Ama ben daha eğlenceli, daha matrak bir program yapmak istiyorum.
1: Ama içinde...
0: İçinde içeriği çok güzel, evet. Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Yani bir yemek programı gibi ama...
1: İlginç.
0: Yemek programı gibi de değil. Yani çok ortada, çok matrak, çok hani konuklarla eğlenebileceğim, kahkaha atabileceğim, yerlerde yuvarlanabileceğim bir
1: rahat,
0: program
1: olacak. Rahat, relax bir şey diyorsun.
0: Öyle bir şey yapmayı planlıyorum. İnşallah...
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet, inşallah çağıralım gelsin.
1: Ben kesinlikle eminim yani bir programda. O çünkü bir rahatlık senin üzerinde var. Zaten sahnede kaç yılın tecrübesi vesaire ama.
0: Ama komiyimdir ben,
1: evet,
0: ya.
1: Evet çok. Ben yani şimdi şey diyemiyorum. Yani biz o baş başa sohbet ettiğimizde biz tabii ki çok kahkahalar atacak kadar acayip sohbetler oluyor. Aynen. Konuşacağımız çok şey oluyor. Tamam. Müziğin dışında da tabii ki arkadaşlıklar var gelişen.
0: Tabii.
1: Çok tatlı. Onun biliyorsun yani çok uzun gidebilen bir şey. Ama... şarkı olayında enteresan şarkılara da ben sahnede beraber söylüyoruz ve sana çok yakın, çok beni çok heyecanlandıran şarkılardan bir tanesi. Ben dayanıp söylüyorum. Zerrin Özer'in ilk defa söylediği bir şarkı vardı ve onu çok duyurdu. Gönül.
0: Gönül ben. Ah, sahnede.
1: Sen sahnede okuyorsun ben biliyorum ama okuyorum. Seyircilerimiz.
0: Evet. Seyircileri ilk defa okuyorum. Zerrin Özer'den sonra benden bakalım nasıl olacak.

0: Helal.
1: Zerrin Özer'den sonra söylemek tabii böyle öğretmen öğrenci gibi oluyor. Ama çok lezzetli, bayılıyorum bu şarkıyı söylemeye. Orhan abimize yine selamlarımızı gönderelim, Orhan Gencebay'a.
0: Oluyor. Yani bir solist bir şarkı 30 sene 40 sene artık kulakta pelesenk oluyor ve o sese alışıyorsun, o şarkıyı o kişi söylüyor. Başka söyleyince ne yapsan bir tuhaf oluyor ama yine de biz onun duygusunu geçirdik çok şükür.
1: Ben çok tatlılığı geçti
0: herhalde canım herhalde. Her seste başka bir tatlılık da çıkıyor çok şükür. Bugün de öyle oldu. Ah, nerelere geldik? Şimdi dedin ki Zerrin Özer back vokal yaptım. İyi güzel hoştu. Birazcık ben kıskandım. Ben de Sezen Aksu'yu back vokal yapmıştım. Ben de bir şarkı okuyabilir miyim?
1: Ay çok şeker olur. Çok
0: 92, 22 yaşında. Onno Tunç bestesi. Aysel Gürel sözleri. Aysel'cim benim, canım benim. Ya o kadar değerli insanlar, o kadar değerli insanlar geçti ki memleketimizden. İyi ki bu eserleri bizlere bıraktılar. Bu eserler bu sesle, bu güzel orkestrayla ve tatlı arkadaşlarımızla devam ediyor. Onno Tunç, Aysel Gürel.

0: Çok iyi şarkılar değil mi ya? İnanılmaz ya, inanılmaz çok, gerçekten.
1: Çok.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde Masar abi, Masar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner bir iki yıl geçirdik. Ah, inanılmaz kayıtlar, inanılmaz bir enerji. O enerjiyi solumak bir acayip. Çok çok iyiydi. İyi ki o nefesi, o şeyi almışız.
1: Şimdiki genç arkadaşlara çok, çok üzülüyorum ben hakikaten. Yani bunları yaşayamadıkları için. Yaşayamadık
0: ama o bambaşka. Onu Tunç bir daha. Nerede? Aysel Gürel, Sezen Aksu'nun onlar. O üç tabii, çok tehlikeli, çok tabii, fena. Tabii. Çok çok müthiş etkiye sahip eserler çıkarttılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sezen Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.
1: Aynen.
0: Sağ olsun, var olsun. Şimdi benim tabii ki bayıldığım Fuat Güner'de konuşmuştuk. Fuat abinin yazdığı inanılmaz şarkılar var. Saymakla yetmez. Ama onlardan bir tanesi ve çok bayıldığım bir söz yazarı, bestekar Fikret Kızılok. Müthiştir. Onun sözlerini yazdığı Sakın Gelme. Fuat abi çok güzel bir sözle kaldığı zaman dayanamaz. Yani ona daha büyük bir enerjiyle o besteye sarılıyor. Ve Sakın Gelme'yi yaptı. Muhteşem Fuat abi. Bayılıyorum.
1: Fuat abimize de sevgilerimizi gönderelim.
0: Evet, ben hala görüşürüm. 35 yıl hiç
1: aramaksın.
0: Nereye taşınsın? Emin, geliyorum abi. Gelirim direkt. Çayımızı demleriz, otururuz. Yeni şarkıları dinletirim. Dayanamaz. Şurasını şöyle mi yapsan acaba der. Altta bir armoni dizisi yakalamışsa eğer onu böyle yapsan daha tatlı olur der. Biz de öyleyiz. Biz
1: bayılıyorum,
0: de öyle. O aşı geçti. Dayanamıyoruz.
1: Onlara.
0: O müzik aynen, sevgisi çok acayip.
1: Aynen.
0: Bir Sakın Gelme. Fikret Kızılok. Müzik Fuat Güner, değerli hocalarımız, değerli büyüklerimiz. Çok sıkı şarkılar.

0: Süper ya. Müthiş şarkılar, müthiş enerjiler bunlar ya. Vallahi Reyhan'cığım. İyi ki geldin ya.
1: Ya Ümit, bugüne kadar neredeymişsin sen ya?
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence geldim. Çok şahane bir program. Bütün müzisyen arkadaşlar buraya gelmeli.
0: Hepsi çok şükür gelecekler.
1: Hakikaten,
0: çok sağ olun. Sizler de
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Sen Reyhan'cığım, kırmadın beni, geldik. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
1: Sen benim için özelsin.
0: İyi ki geldin. Vallahi ne çok olduğunu bile anlamadık.
1: Bence de vallahi. Tüm orkestradaki müzisyen
0: evet,
1: arkadaşlarıma.
0: Evet, Hakan Şirgi Orkestrası'nın bütün elemanlı arkadaşlarımız, orkestradaki arkadaşlarımı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Zumba gibiler, zumba gibiler.
1: Çok.
0: Çok acayip.
1: Ekibin de zumba gibi, ekibin
0: tabii,
1: de
0: bu arada, tabii ki.
1: Tanıştığımızda çok memnun oldum.
0: Heyecandan kaçırıyoruz ama arka tarafta muhteşem bir ekip var. Bu ekibimizi aynen ben alkışlıyorum ve biz de alkışlıyoruz.
1: Buradaki günlerce, neşemizi size borçluyuz, iyi ki varsınız.
0: Günlerce, haftalarca bu ışık, dekor, her şey, ses. Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir emek var. Tabii ki konuklarımızla bu daha da bir tatlanıyor, çok renkleniyor. Finali beraber yapacağız.
1: Tamam.
0: Yine bir Enefe şarkısı. Haydi. Herkesin çok sevdiği Elle Güne Karşı yaparız. Hadi yaparız. Önümüzdeki hafta ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Öpüyorum.

0: Hüseyin'cim, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Seni
0: Çok mutlu
1: rica ederim.
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimizi tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızlı olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.